0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

Festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 7 Temmuz 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikte keyifli anları geride bırakabilmek adına ben Tümerkan Söğüt de huzurlarınızdayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla 120 dakika yakın burada olacağız.

Efendim, Temmuz'un artık 7. gününü geride bırakıyoruz. Ancak bazı noktalarda yağışlar devam ediyor. Hatta Perşembeden sonra yoğun yağış, yağmur, sel uyarısı olan bölgeler de var, hatırlatacağız. Bazı noktalarda tabii ki yazın güzel havanın tadını çıkartmaya devam ediyor. Efendim, keyifli anlarla sizleri selamlamaya devam ediyoruz. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına yolculuğumuz devam ediyor. Haftalık şöyle bir hava durumuna bakacağız demiştik. Evet, Temmuz'un 7. gününü geride bırakıyoruz ama yağışlar etkili oluyor. Dün de vardı, bugün de var. Yarın da devam edecek. Hatta hafta boyu Karadeniz'de zaman zaman batıyı da dahil ederek içine Perşembe günü ve Cuma günü özellikle Marmara'da da sağanak etkili oluyor, hatırlatalım.

miydin? Bir ilk çoğumuz için misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizlemek ya da en azından hızlıca bir etrafı toparlamak vazgeçilmez bir rutin değil mi? Hatta aniden kapı çaldığında yakalanmak çoğumuzda hafif bir panik ve rahatsızlık hissi uyandırıyor. Her ne kadar bu durum basit bir görgü kuralı ya da sağduyu gibi görünse de psikologlar ziyaret öncesi temizlik alışkanlıklarımızın derin kişilik özelliklerini yansıttığını ortaya koymuş. Uzmanlara göre neler bunlar detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Uzmanlar açıkladı efendim, misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizleyenlerin 4 belirgin özelliği varmış. Birincisi yüksek empati özelliği. Uzmanlar evinizi misafirler için hazır ve düzenli hale getirmenin aslında derin bir düşüncelilik ve empati göstergesi olduğunu belirttiğini söylemiş. Yine ortak görünen bir diğer özellik de duygusal denge ve öz düzenleme. Temizlik yapmak sadece evi değil, görünüşe göre ruhu da arındırıyor, değil mi?

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkıları sizlerle oluyor Temmuz'un 7. gününde. Efendim, dedik ki psikologlar açıkladı, misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizleyenlerin 4 ortak özelliği diye. İlk 2'de yüksek empati ve duygusal denge ve öz düzenlemeyi saydık. 3. başlıksa sosyal farkındalık ve özgünlük, evinizi ziyaretçiler için hazırlamak, onlara verdiğiniz değeri göstermenin sessiz bir yolu. Son olaraksa saygı ve nezaket, hızlı bir toparlanma seansı. İlk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünebilir. Psikologlar bunun temelinde yatan en büyük güdünün saygı olduğunu ifade etmiş.

Trafik magandalarına göz açtırmamak amacıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi meclise sunuldu. Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle birlikte drift yapan, trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan veya ambulansa itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak bundan böyle iptal edilecekmiş.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

İngiltere Meksika'yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na çeyrek finale kaldı. İngiltere'nin sevincini gölgeleyense talihsiz bir sakatlık oldu efendim. Jordan Henderson maç sonunda taraftarlarıyla kutlama yaparken atladığı reklam panosunun üzerinden bileğinin üzerine düşünce acı içinde yerde kalıyor. Kolunda kırık oluşan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası'nı kapatacağı tahmin ediliyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

İçinizi ısıtan şarkılara belki de gerek yok ama enerjileri şöyle bir toparlayacak şarkılara mutlaka ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Bu şarkılar da festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yoğun sıcaklarla mücadele eden tüm yurdum insanına selamlar bir kez daha. Hafta sonuna doğru iç kesimlerde özellikle yağış etkili olmaya başlıyor. Cumartesi günü itibariyle Cuma Trakya'dan giren yağışlı hava dalgası Marmara'yı, Kuzey Ege'yi, Batı Karadeniz'i, İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alıyor ve pazar günü de yağışlar birazcık haritayı genişletiyor diyebiliriz. Kıyılarda Karadeniz dışında da yağış beklentisi yok, eklemiş olalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Festival iyi müzikte kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Bugün 7 Temmuz 2026 günlerden de salı, haftanın ikinci günü geride kalmaya devam ediyor. Hafta boyunca yağışlı bir hava takvimi bizleri bekliyor. Yurt genelini incelediğimiz zaman değerli dinleyenler, Karadeniz bölgesinde yağış etkili olurken yine kıyı kesimlerde, diğer noktalarda denizin tadını çıkaracak vatandaşlarımız diyelim. İç kesimlerde pek bir yağış beklentisi yok. Sadece hafta başında ve bugün biraz bazı noktalarda oldu. Onun dışında dediğimiz gibi Perşembe'ye doğru Marmara, Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarıları yapılmaya devam ediyor.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Türkiye'den τουμ ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın buradaydık, sevdiğiniz şarkıları paylaştık sizlerle. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: aşinalığıyla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ay bu sabah nasıl uykum var, nasıl uykum var, sizin de uykunuz var mı bu sabah? Bu sabah bir gözüm kalk gidelim, öteki gözüm bok yeme otur diyor. Bir gözüm kalk gidelim diyor, öteki gözüm yeme otur diyor. O derece iki gözüm kendi arasında anlaşamıyor bu sabah. Bu sabah kumla kavga yapıyorum. Bu kumla kavga yapıyorum bu sabah. Bütün tatilim bitiyor. Bir ay yorgunluğu şimdi mi vuruyor üstüme, ne yapıyor anlayamadım. Dağların gümbürtüsü gümbür gümbür üstüme vurur diye bir şarkı var ya, öyle oluyor galiba. Dün de korifide köfteyi fazla kaçırdım. Köfteyi fazla kaçırmadım. Bir porsiyon köfte yedim de soğanı ve acı biberi çok fazla kaçırmışım. Hayatımda ilk defa midem bu kadar fazla yandı. Ben ne kadar soğan yersem yiyeyim, ne kadar acı biber yersem yiyeyim bana dokunmaz, ama bu sefer hem pul acı biber, hem normal acı biber, hem de bir koca dolu tabak dolusu soğan yedim. Hiç istemeden getirdi zaten Mustafa abi sağ olsun korifi. Ondan sonra gece saat 11.30'a doğru bir kaynamaya başladı midem. Bir kaynamaya başladı. Holdu fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır fakır. Hep fakırdadı midem. Gittim anamın camını vurdum, anne dedim. Ne oldu dedi, kızardım dedi annem. Ne oldu dedi, telaşlandı dedi. Bir şey mi oldu dedi, dedim. Midem yanıyor dedi. Sen dedim simeko var mı dedim. Var dedi. Neyse simeko vardı, bir tane aldım ağzıma. Eridi. Sabah sabah ne anlatayım ben size, daha günaydın demedim ben. Ondan sonra biraz midem hafifledi, tekrar başladı. Bir saat sonra falan saat 2 gibi ben de bir simeko daha aldım. Ondan sonra geçmiş midemin yanması. Ondan sonra sabahleyin de uyuyamadım, zor. Daha uyuyorum, ayakta uyuyor da. Daha köfteler, soğanlar, acı biberler içimde daha.

bedavadan buz bulunca yedim. Bedavadan bulunca çok yiyorum, bedavadan buldum gene. Özkan abi günaydınlar. Özkan abi ısmarladı, ben yedim. Özkan abi ısmarladı, biz yedik. Özkan abi ısmarladı, biz yedik. Galfa Pastanesi. Galfa Pastanesi. Galfa Pastanesi'ne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Anlatacağım. Yine profiterollerinden aldık. Yeni lezzetlerinden, lotus kremasından aldık. Ancak profiterol kadar hoşuma gitmedi. Neden gitmedi? Tat şekerli çok. O kış tatlısı bence. Anlatacağım. Mehmet de gelsin, anlatacağım. Anlatacağım hepsini. Yani ben çok şekerli tatları sevmiyorum. Bir zevk meselesi. Bir de, ama profiterol tam bir yaz tatlısı. Soğuk soğuk buzdolabına koyacaksınız, yiyeceksiniz. Kaşık kaşık kaşık kaşık kaşık kaşık kaşık kaşık yiyeceksiniz. Kaşık kaşık yiyeceksiniz. Hasan Kaşıkçı abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kaşık kaşık kaşık kaşık Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali kırılsın ellerim neye yarıya, gençliğim gidiyor tutamıyorum Ahmet. Adem Akraba günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Davay da kada, davay kada, napreş kada. Nermin ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya sevgiler saygılar. Aynur Kur ablam güzel bir günden günaydın ablam demiş, güzel bir güne günaydınlar inşallah. Abime de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürdan Sali günaydın, terapisi güzeli, güzel neşesi bol olsun. Ha bakayım günaydın, kolay gelsin demiş. Ha bakalım günaydınlar. Bayram Ahmet bir fotoğraf göndermiş. Günaydınlar ve iyi yayınlar dilerim diyor. Deniz köpürmüş. Deniz'in üstüne yazmış. El apame, el apame. Sinan ve Softa. Sinan'ım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan da sponsorum. Sinan'ı da anlatacağım sizlere. Halimolla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın artık Mustafa Agam da gabart yiyende dil demiş. Ergin Kurcan'ı gabart onda mı dersin? Leyla deli gelmeden yeli gelirmiş. Ben geldim demiş. İlk önce benim de yelim geldi mi size? Ha? Hay! Ben gelmeden yenim geldi mi? Günaydın moro mu demiş Hasan Şerif Ali. Günaydın bebeğim. Günaydın şekerim. Günaydın ben. Buruşuk nasılsın demiş Gökhan Karali. Ne yapayım işte. Buruşuklarımı düzelttirmeye çalışıyorum. Nay nay nay nay. Nay nay nay. Ne oluyor be, flancası gevşek. Ha? Flancan tutmuyor senin gene. Flancaların bozuk. Yılmaz Kasım abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın abi, çok derin girdin, böyle giderse seni sevmem zalim, bir daha gider demiş. Ne güzel söylemiş değil mi? Bir de hiç benim tarzım değil, size İnci Mercan'dan başka bir şarkı dinleteceğim. Hasret koydum ben adını. Kefenim hazır, mezarım hazır falan, bilmem ne türden bir şarkı. Ben o şarkıları sevmem ama çok güzel yorumlamış, çok değişik yorumlamış. Ötekine zaten bayılıyorum.

Hem zalim, ay sesin de çok çatallı kız. Ay ay vay vay vay vay vay. Vay sabah sabah kurak tılmalı yaka sesim de. Hayırlı günaydın enbiye sevgin. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Durmuş Arman Üstaz günaydın abim Kalimera demiş. Günaydın günaydın durmuşum günaydın durmuşum. Dün benden bir dinleyicim habire şarkı istiyor. İyi ki çalmamışım, bu sabah dinledim o şarkıyı. Basri Ali. Seda Sayan'dan Şiire Gazeli'ye istemiş. Çatır çatır çatır çatırmışmış şarkının içine Seda Sayan. İyi ki çalmamışım. Yoksa Ahmet Kaya'ya çok büyük hakaret olurdu. Ahmet Kaya'yla Ahmet Kaya söyledi. Güzel söyledi o şarkıyı. Bir Azeri türküdür o. Şarkı demeyelim. Apık sapık. Apık sapık sanatçılardan apık sapık. Sanatçı Seda Sayan. Önce Dicle'nin ağzını bir toplasın efendim. Erol Mehmet. Mermerci Erol Marmara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rıfat Marketlere günaydınlar. Rıfat Marketler'de. Sakın durun. Duruyor musunuz sakın? Sıkı durun. Rıfat Marketler'de sıkı durun. Gürkan Nesnoğlu'nun bayıldığı peynir Feta Valma kilogram fiyatı 10.90. Lezzetin klasiği Feta Valma, Feta Valma, Feta Valma. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres Feta Valma 10.90 kilogram fiyatı. Rıfat Marketler'de Gana Farmer 1 euro. Rıfat Market serinlikten kampanya, serinleten kampanya. Life Joy Milo Portokalli Veri Coco 1 euro 1 litresi. Life çay çok severim. Earl Grey and Ceylan çayı. Şeftalili ve limonlu. Sadece 50 lepta. Sadece 50 lepta. Kaliteli ürün uygun fiyat Rıfat Marketler'de. Rıfat Market. Hem lezzetli hem ekonomik. Gazoz 52. 6 adeti 3 euro Rıfat Marketler'de. Karizo Pita Mepakoso 4,5 euro Rıfat Marketler'de. Yarım kilosu sevgili dostlarım. Çeşitli lezzetlerde 5 kilogram pirinç. Carolina pirinç 6,5 euro. 1,90 4 tane kiss. Kiss me please. 2,5 euro latte çikolata 4x30 euro. Knorr 1,90 4 tane kiss. Kiss me please. 2,5 euro latte çikolata 4x30 euro.

çekilmezmiş yani. Kusti. Günaydın. Bulutlu Hollanda'dan hayırlı terapiler dilerim demiş. Geri Abdurrahman. Günaydın. Biraz az bulutlu. Bulutlu mu ama işte. Günaydın. Basit herkese günaydın. Bize de önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor. Sen gerçekten bu Navagio Beach'e gittin mi? Günaydın Gürkan abi diyor İlyas. Hayır, onları ben internetten çaldım. Pinterest'ten çaldım. Navagio Beach'e gideceğimmişim. Navagio Beach. Kim Navagio Beach? Kim ben kim be? He? Kim Navagio Beach? Kim ben kim be? Allah'ım yarabbim, Navagio Beach'e gitme. Param olsa şeyim yok, dermanım yok. Dizlerimde dermanım yok. Navagio Beach'e gideceksin, çekirgeler gibi tırmanacaksın dağlara taşlara bilmem ne. O sıcakta. Drone bronz alacaksın sen de. Bunlar hep yalan, hep yalan dolar benimşim. Selma Es günaydın demiş. Günaydın. Bu arada şakayı bırakayım, gerçek bir şey söyleyeyim. Çok yere gitmedim dünyada. Yunanistan'da birçok yere gittim. Fakat Navagio Beach favorimdir. Üstten görünüşü muhteşem. Alttan görünüşü de muhteşem de. O tepeden o görüntüsü var ya, birdenbire o dağların makinenin arasında falan filan birdenbire böyle bir beliriyor, bir cennet beliriyor. O cenneti yukarıdan görüyorsunuz. O muhteşem, anlatılmaz bir manzara. Gerçekten yaşanılması gereken bir manzara. Turgut Kurt günaydın. Turgut Kurt günaydın. Arzu Hasan, Arzu Hanım'a günaydınlar. Hüseyin Bircan Kalimera, İrfan Abdullah günaydın. Ahmet Fatma günaydın. Taner Ülke günaydın. Güner Sali, günün güzelliği üzerimize olsun ablam günaydın, hoş geldin. Selçuk Bekir günaydın. Özcan Aslan günaydın. Hüseyin Yoluç günaydın. Nermin Beyhan günaydın. Yüksel Mümin günaydınlar. Ayşe Ali Baboğlu günaydın. Sevcan Güvenen ablama günaydınlar. Bilgin Nürfel, Bilgin dostum günaydın. Salih Mustafa günaydın. Ekrem Durcan, Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Sefer Sakin günaydın. Halil Belgin Esin günaydın. Leblebi Hüseyin Aga günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Zeynep Koray günaydın. Taner Hasan günaydın. Karadal gitti demiş Hasan. Ne olmuş? Ne olmuş? Anlamadım. İlhan Solis. Günaydın bakayım ben gülüm demiş. Günaydın İlhan'ım günaydın. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı terapiler olsun demiş Rıdvan abim. Günaydın. Karadal gitti. Ne demek bu Hasan? Ne Karadal'ı? Bu gece gel benim oğlu diyemem. Na. Haşmet senge. Haşmet. Haşmet istediğine bak. Vallahi billahi. Haşmet. Bütün deliler beni buluyor. Bir akıllı bulmaz bıra. Bıra bütün deliler bende bıra. Bıra bütün deliler bendedir. Bıra bendedir. Sedenim günaydınlar. Bu Haşmet'te de vallahi billahi şeye sürme akıl yok. Parmağa sürme akıl. Allah'ım yarabbim sen büyüksün. Yarabbim ya Resulallah sen büyüksün. Of. Efendim sarma makinesi. Sarmaları elinizle değil makinenin. Trak sarın. Perihom'da 5 euro. Ve yaz boyunca Perihom'da İskeçe'de Siras 3 numarada harika indirimler var. Oval. Gastra Oval emaye 38 santim 13 euro sevgili dostlarım. Güveç. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Pervane 40 watt 20 euro. 90 watt 38 euro. Bu gece gel 38 euro Perihom'da Siras 3'te Eskeçer'e pazar yerinin olduğu yerde. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güne sorma beni. Yaralama kırma beni. Hani o tatlı gönül çiçeğim. Hani kanatlı beyaz meleğim. Bu gece zevki sefa edelim. Bahsi Ali günaydınlar. İyi ki o Seda Sayan'ın şarkısını çalmamışım dün. Çok beter söylemiş saçın çarkın içine çatır çatır.

Hat karasal yayın gitmiş. O benim suçum değil. Kereyanlarda elektrikler kesilmiş. Bütün kereyanlarda kesilir. Ben ne yapayım şimdi karasal yayın gittiyse? Ne yapabilirim ben? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim ben? Sevgili dostlarım, Yalımlı'da bir boyacı var, Eren kardeşimiz. Boyacı arıyor. Eren Kamba boyacı arıyor. Boya işinden anlaması gerekmiyor. Eli fırça tutsun, canı iş yapmak istesin yeter. Boyacılar arıyor. 10 kişi, 15 kişi ne kadar olursa. Onlar kocaman bir ekip, boya işinde çalışacak insan arıyor. Eren Kamba. Eli fırça tutan herkes gidebilir. Eren Kamba'nın telefonunu ben isteyenlere verebilirim.

Gökhan otur bakayım, ısırırım seni vallahi billahi. Isırırım seni Gökhan. Gökhan sistem gansu. Soğutma yumurtaları, sonra kof çıkacak yumurtalar. Otur bakayım yumurtalarına. Aa sen. Hasan. SBS Consulting Rent-A-Car'ın bana Türkçe metnini gönderin. SBS sen de gönderebilirsin. İndiremiyorum. WhatsApp'ta bir problem olmuş. Bulamıyorum SBS'yi. Bulamayam. Bulamayam. Dur bakayım tekrar arayayım. Arayan bulurmuş derler ama ben arıyorum bulamıyorum. SB yok de burada da de burada da yok. En kafadan SB. SB. Burada da yok. Yok yok yok. Burada da orada da yok, burada da yok. Burada da yoktur, burada da yoktur. Seni bir kalem rezil ederim. Sakın üstüme gelme, inanamam. Beni ben gibi sevmedin. Ha bakayım dokun tekrar göndermiş Hasan. Dokun dokun dokun dokun dokun. Dokun dokun dokun dokun. Aa, buradan da alamıyorum. Allah Allah. Dönüp durun, indirmeyeyim dosyayı. Bakayım bir kere daha çevirtireyim. Bir kere daha bakacağım ama bir kere daha şey yapayım. Ha şimdi indirdi galiba. Ha açıldı. Gel al gettin, gettin genitriyayı git geriye alana günaydın demiş Faik Tuzacı. Senin mi? Ne kadar elektrik kaldırıyor? Ne kadar büyük genitriya lazım? Oraya biliyor musun? Haberinde mi senin? Ha? Sen, değil, değil, sen onu senin şey zannettin galiba. Kendine, kimse şah değil. Senin verici zannettin. Senin vericin 2 santim uzağa vermiyor. Sana ne ceren lazım olacak? Kimse sultan değil. Bu devirde kimse sultan değil. Husuf vezirgen değil. Bilmem ne değil. SBS Consulting and Rent-A-Car. Consulting and Rent-A-Car. Özel hizmet bürosu. Ne hizmetler veriyor? Kimlik randevuları. Anam başımın etini yiyor bugünlerde. Kimlikte kimlik, kimlikte kimlik, kimlik. İstekleri sıraladı. Sıralamak, istekleri sıralamakla bitmek bilmiyor. Allah billah. Olsun sağ olsun. Annelerimiz, babalarımız, hoşumuz olsun sağ olsunlar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri yani emfianın sorgulaması ve ödemesi, devlet harç rulo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor sevgili dostlarım. SBS Consulting and Rent-A-Car. Nerede? Yakın zamanda elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Bensoft'ta Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Osunuz 6 numarada sizlere hizmet veriyor. Ya ben de dün muhasebecinden pullarımı istedim. Sağ olsun orada çalışan arkadaşlarımız hemen göndermişler bana. Bir sürü şey yollamışlar dedim. Kaç tane pulum var ben onu merak ediyorum dedi. Orada çalışan çocuk dedi abi dedi onları oturacaksın teker teker sayacaksın dedi. Sen dedim şaka mısın? Sen dedim şaka mısın Bartlim dedim. Nasıl oturacağım ben onları teker teker sayacağım dedim. Sonra orada çalışan kız arkadaş bayan kardeşimiz daha tecrübeli dedi. Onları ben saydım hazır onlar dedi. Sonra bana hemen yollayıverdi. Dünya kadar pul olmuş. Emekliye çıkabiliyor. Çıkayım mı emekliye? Emekliye çıkayım bırakayım mı sizi? ...66 yaşındayım 67'ye bir sene kaldım... ...bir sene sonra emekli yaşayayım olabilirmişim... ...ya yaşımı hiç göstermiyorum... ...hiç göstermiyorum yaşımı... ...hiç göstermiyorum... ...Hasan bebeğim öteki radyolarda... ...var mı yayın...
Günaydın, Haşmet'e de köfte yedirdin mi demiş Yasin. Haşmet aklıma bile gelmedi giderken. Başka iş için gittim. Başka bizim işler hep böyle. Başka iş için gidiyorsun, başka şeyler oluyor. Faik bu hep payı toplamaya bakıyor. Tatilde 6000 harcayacağım yerde alacaktın. 6000 harcayacağın yerde alacaktın bir genit ya demiş Alimolla. Neden sen benim genitliği gördün mü demiş Faik Tuzlacı. Aman. Türkçe'de bir köy var, görünen köy kılavuz istemez diye. Görünüyor. Belli oluyor, belli oluyor, belli oluyor. Tamam Hasan, her yerden yollamışsın Hasan. Her yerden yollamayın, her yerden yollamayın. Bebeğim bu aşk yalan olmasın. Daha öncekiler gibi olmasın. Ve kayık deyince, kayıkçı deyince aklınıza Hüseyin gelsin. Kayıkların tamiri, bakımı, servisi. Tedbirli kıyafet gittim geçen gün. Kendimi göstermedim Hüseyin'e. Açmışlar pazar akşamı Son Ses Radyo'yu. Son Ses Türkçe şarkılar çalıyor. Dükkanda Hüseyin. Ben baktım azıcık aralıktan, hiç sesimi çıkarmadım. Tanıyamadılar beni çünkü babamın arabasıylaydım. Arabasıylaydım. Bu arada kendi arabama da kavuştum. Bura özlemişim arabamı. Arabam beni özlemiş. Ben arabayı özlemişim. Hüseyin laftan lafa atlıyor. Hüseyin yaşa be. Ben piyestik oturttuydum arabanın lastiklerini. Yindiydi arabanın lastikleri. Piyestik olan. O kadar yakından tuttum piyestikoyu. Mahvetmiş arabanın kapağının lastiklerini. Hüseyin onları bile değiştirmiş, düzeltmiş ya. Vallahi billahi sana şapka çıkarıyorum Hüseyin. Sana şapka çıkarıyorum Hüseyin Çapınoğlu. Yok böyle bir şey. Arabayı fabrikadan çıkmış gibi yapmış. Hiçbir şey göremezsiniz. Arkadan vurdurdum ya, vurdurdum yeri düzelttirmiş. Hiç vurdurdum belli olmuyor, hiç. Katiyen kim bakarsa baksın bu vurdurmuş diyemez. Hiç belli olmuyor. O derece güzel yapmış. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Çapıloğlu. Kaporta işleri için, boya işleri için. Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu. Bak takıldım, takılık plan gibi kaldım bak. Gelelim bakalım kayıkçı Hüseyin'e. Hüseyin Kayatçı. Jet skisi de var. Vallahi billahi var. Vallahi billahi var. Tohatsu ve Selva motorlarının ana bayiliğini aldı. Tohatsu ve Selva motorlarının. Motoru olanlar, kayonlar olanlar, motorunda arıza olanlar, kayında teknesine bakım gerekenler. Adres belli sevgili dostlarım, İskeç'e girişinde. Emboriko, Flamingo'ya varmazdan önce sol tarafta. Sizin hizmetinizde. Hüseyin Kayıkçı, Kayıkçı Hüseyin kardeşime de. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sana öyle bir ceren veririm, bütün asfalyaların düşer demiş Faik Tuzlacı. Benim asfalyalar zaten düşük, zaten attık. Bende sağlam asfalya mı var? Ayşe abla, Nurten abi günaydın. Nerman Salihoğlu ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın bizden de demiş Mümin Mehmetoğlu, size de günaydın. Sizler daha günaydın. Günaydın Mümin'im, günaydın Mümin'im, günaydın Mümin'im, günaydın.

hasta hapishane. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan'cığım, iyi yayınlar dinleyicilerine de güzel, bereketli, verimli bir gün diliyorum. Bu sabah Master Travel'la ilgili yepyeni bir haberle geliyorum. Bugün sizin gününüz Dilema Cengiz. Master Travel'la ilgili yepyeni bir haberle geliyorum. Bugünden itibaren Master Travel Tempo Turizm İskeçe İstanbul hattındaki İskeçe ili için yetkili acentesi olarak faaliyete geçtik. Ama bu geçen günkü mesaj. Bugün gelmiş. Ne oldu ya ben? Ha? Cinler periler mi girdi? Üç harfler mi girdi benim WhatsApp'ıma, benim bilgisayarıma? Ha? Ne girdi benim bilgisayarıma? Allah Allah, Allah Allah Allah. Sen bunu bana sanki dostakken göndermiştin. Bugün gelmiş buradaki bilgisayara bu mesaj. La havle ve la kuvvet illa billahi lazim. Hoş, hoş bir şarkılar. Hoş.

0: günaydın fotoğrafı yaparım ileride de bunun çözünürlüğü güzel dile ben müminim. Niye böyle? Çözünürlüğü güzel dile. Daha güzel çözünürlükte olan da olanı yok mu? Yani ileride değil, yarın da yapabilirim. Ham aramayın bakayım demiş Kenan Ahmet. Ham araba bakayım. Nasılsın? Nasılsın Kenan? Günaydın demiş Elif Kara Osman. Günaydın Elif'im. Benim diyetisyenim, beni forma sokan isim siz de soksun forma sevgili dostlarım. Beni forma sokan sizi haydi haydi sokar. Benim gibi oburu. Kilo almak istiyorum ben de. Ne vermesi, ben almak istiyorum diyenler aldırsın. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Kara Osman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Elif Kara Osman. Çölyak hastalığı olanlar. Elif Kara Osman. Kolesterolü yüksek olanlar. Beslenmeyle dengelenebilecek seviyedeyse. Kolesterolünüz gidin Elif denklesin. Şeker hastalığı olanlar. Her hastalık türüne özel beslenme. Menopoz döneminde özel beslenme. Bir de andropoz dönemi var. Ona bakıyorum bilmiyorum. Onu ben geçiriyorum ama benimki geçmek bilmiyor. Benimki doğuştan andropoz dönemi ben. Ben doğuştan andropozdayım ben. Sevdan yalan ben günah. Beni anam doğururken öyle doğurmuş. Andropozu doğurmuş. Elif Kara Osman. Elif Kara Osman uzman diyetisyen. Ne demek uzman diyetisyen? 4 sene okul okurduktan sonra ondan sonra 2 senede uzmanlığını almış. Halka konuyla 3 numaralı eski mahkeme binasının arkasında 2. katta göreceksiniz tabelasını. Elif Kara Osman yazıyor. Hola Oğuz. How are you today? Are you fine? Hoytere Oğuz. Kenan Ahmet Elif'e Süleyme demiş. Bu ne be? Kenan bu ne be? Buradan sandviç böyle, bu beyaz ekmek. Niye sen Elif'in danışanı mısın? Elif'in hastası mısın sen? Bir bakayım sen kilolu musun? Profilini göreyim. Ama şu an Lobobaç kadarsın maşallah. Sen de bayağı çok Lobobaç'sın. 2022'den bu fotoğraflar. Evlenirken çektirmişim, bir daha değiştirmemişim. Ölmeyeyim. Hayır ben değilsin sen. Eski fotoğraflarında değilsin en azından.
1: Olmaz
0: asla. Hayatınızdan mikropları söktürüp adrenalin sattımının mikroplarını ya. Bak nasıl sinir oluyor mikropları düşününce bak. Bak birdenbire sinir geliyor bana. Sinir tutuyor beni. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, güzel gün olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım abim. Günaydınlar. Bir de kilolarıyla barışık olanlar var. Oldur. Pavarotti gibi rahmetli, Pavarotti gibi. Müslüman olmayanlara rahmetli denir mi? Yani neyse, Pavarotti gibi bir tane kadın geldi. Uçak zaten küçük, uçak sallandı. Sağa doğru yattı uçak, oturunca kilolarından barışık New York'tan gelirmiş, Tasöz'e gidermiş. Ondan sonra Amerikan, yemin ederim size, uçak hareket etmeden önce sandviç yemeye başladı. Uçak ne kadar zamanda varıyor? Havadayken 3 tane büyük sandviç yedi. Koca gidik. Nah de bu kadar gösteriyorum görüyorsunuz gibi. Vallahi bile 3 tane. Bir de tırnakları uzun, tırnaklarından dişlerinin arasında temizliyor. Tırnaklar bak ne işe yarıyor. Öyle. Süslü püslü ama... tırnaklarını temizleyip tırnaklarını yalıyor diye... Vallahi billahi yalan söylersem. Hep de bana dengeliyor böyle şeyler. Böyle dengesizler. Benim gibi dengesiz insanlar dengelir. Bırak dedim sen kadını yav dedim. 3 tane sandviçi götürdü bırak. Ondan sonra uçakta da ne bulduysa, ne verdilerse iyiydi. Bırak dedim sen ya. Biz dedim burada dedim yapalım diyet yapalım. Biz hep sağlıklı beslenmeye çalışalım. Evlilik yaradı bana diyor Kenan. Neden hep erkekler evlenince öyle oluyor be? Günaydın Gürkan, geldin mi? Dün seni dinleyemedim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl geçti, dinlenebildin mi? Hadi hayırlı programlar dedim demiş İsmail Emine Salih. Ne bileyim ben, sanki bütün tatilin yorgunluğu şimdi bana vuruyor. Dağların gümbürtüsü başına vuruyor ya şarkıda insanların, ha. Benim de yorgunluğu şimdi başıma vuruyor. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ahmet abi, günaydın. Instagram'dan yollayın bak demiş Mümin Mehmet o. Yolla, Instagram'dan yolla yaşa. Ran nan nan nan nan nan ran nan ran nan nan nan ran nan nan nan ran nan ran nan nan ran nan nan nan. Buradan güzel geldi. Buradan güzel geldi yaşa.

Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar. Nerede kaldın Gürkan diyor Adem abi. Nerede kaldım? Nerede kaldım? Eşyanın ayağında kaldım diyeceğim de şimdi abi öyle denmez. Ayıp olur. Erdal Bayram. Günaydın. Aramıza girip ağlaşıyor. Sevmiyorum dostlarımı. Sen profil fotoğraflarına niye bu kadar Photoshop yapıyorsun? Ha Berdan. Çok fazla belli oluyor. Şoplu oldu. Çok fazla. Bak burnundan bütün tenin aynı görünüyor. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir akıllı yok. Bir akıllı yok. Sen niye ne kadar photoshoplayasın kendini? Ha? Are you fine? Of yarabbim yarısı adam.

Sütlü gibi bay, bal gibi kaymak gibi oluyor cildin. Ben de şopluyorum da o kadar şoplamıyorum ben. Nelerim olacak hayatımda? Günaydın adaşım Faik'e yine bir soru geliyor. Üç yanlış bir doğruyu nereye götürüyor demiş. Faik Şekerci, Faik Tuzlacı, al sana bir soru. Üç yanlış bir doğruyu nereye götürüyor Faik? Geliyor. Vedat, Özcan sana anlattı mı durumu? Stonafro Vedat arabamı aldı. Vedat yıkamış. Özcan ellemedi herhalde. En azından içini ellemedi. Vedat yıkamış, Vedat temizlemiş. Öyle bir temizlemiş ki, öyle bir parfüm atmış ki, parfüm yemin ederim beni semeledi. Vallahi billahi sebelendim beni. Beni kendimden geçirdi parfüm. Ondan sonra neyse. Özcan abi arabaya bindi. Özcan abi dedim, bu parfüm dedim beni sebeledi dedim. Seni de semelemesin dedim. Hayır be kardeşim dedi. Ne güzel kokuyor bu araba böyle dedi. Dedik. Sunafının kızanları yapmış onu dedim. Ondan sonra neyse. Gittik geldik falan filan. Sonra en son ben eve gidiyorum artık. Dedim arabaya dedim benzin doldurayım dedim. Genelde hep gümüşlerden koyuyorum Shell'den. Çünkü Shell kartım var, Pondus giriyor her neyse. Ondan sonra şimdi camlar açık. Camları kapayamıyorum. Yok sebelendim. Camlar açık. Kızan işte gel mel dedi. Ne koyayım ne kadar koyayım falan derken kızan kokuyu aldı. Kızan dedi pop refile dedi. Titi arıyor mu Riz hafta Tomax'ı dedi. Tomax'ı ne poliore alalım Riz ki poliore dedi. Dedim Timirize içi dedim. Dexero refile dedim. Stonafro'ya dedim nereye götürdün dedim yıkatmaya götürdüm dedim bu araba bu parfüm dedim beni sebeledi dedim mezar istedi dedim ben dedim nasıl parfüm böyle dedi soktu arabanın içine soktu kafasını puto prines dedi dedim Stonafro dedi ben de götüreceğim dedi arabamı yıkasınlar benim arabamı da alsınlar bu parfümden dedi o parfümden aynı zamanda satıyorlarmıştı onlar o parfümlerden. Bu yani 2 ay çıkmaz arabadan o koku. 2 ay çıkmaz. Stonafro. Güzelce yıkıyorlar, temizliyorlar, tertemiz yapıyorlar, parlatıyorlar. Arabamı bir yapmışlar ama kem gözlere fiş. Elentre şiş, kem gözlere fiş. Elentre şiş, kem gözlere fiş. Ya. Nasıl parlatmışlar, nasıl güzel olmuş anlatamam size. Çok teşekkür ederim Stonafro'ya. Sizin de arabanızı parlatsınlar, sizin de arabanızı temizlesinler. Sizin de arabanızın içini ve dışını kaça temizliyorlar biliyor musunuz? 18 euroya. Kızana dedim kekseriz posto katalizun efine dedim. Posto dedi, ikos bende dedi, tikos bende dedim. Dekafto romura dedim, dekafto dedim. İkos bende dedim, yine poliakli bu. 18 euro, tanıtım fiyatlarıyla Stonafro. Olarak Instagram'dan da bunun telefon numaralarını görün. Bakın gelip arabanızı evden alıp evinize bıraksınlar. Yıkayıp da bıraksınlar. M 2 dakika yufkalar bırak hikayeleri. Bak daha 12 sponsor var. Birinci turu bekliyorlar demiş Nida Sevil. 12 olsa çok iyi. Nida. Ama senin damadın dün reposu varmış. Onu ben başka tavernada otururken gördüm aynı köyde. Senin damadı hem vallahi hem billah. Vallahi bak Kur'an çarpsın görmediysem. Çıkardım elimi salladım senin damadan. Emre oradaydı. Emre de nişanlanmış tebrik ederim kardeşim dedim. Bir yüzük takmış parıl diye yüzük parmağında parıl parıl parlıyor. Yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufkadır One Face şekerim şeker gibi yufka harika yufkalar. Trakya yufkadır One Face Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka muhteşem yufka pöpüdük yufkalar pöpüdük böreklik yufkalar bunlar. Ettice butuca yağlıca sinekler öpmedi mi cam arabanın demiş Gürdansal hiç sorma. Öptüler baktım be. Bir tane Mercedes GLC benden yarışa kalktı. Bir basladım bir kökledim arabayı. Vırın diye geçtim aracın sattımın adımını ama ondan sonra yavaşladım. Sinekler bütün camlara yapıştı aracın sattım sinekler diye. Yallah bile. Sen bırak o ayrı konu. O ayrı mesele. Gözü kör.
Bir kökledim arabayı, şaşırdı kaldı. Mercedes'teki Bulgar. Yufka. Yufkayı söyledim, tamam. Günaydın Mari demiş Enes. Günaydın Kale. Günaydın Kale. Günaydın adaşım Faik. Pardon, onu sorduk. Faik. Üç yanlış bir doğruyu nereye götürüyor be? He? Faik sana soruyor mu? Anlamamıştır, onun Türkçesi birazcık kıt. Aynı soruyu Yunanca sor. Re. Tria hafta. Yanlış ya. Bu pane de doğru re. Bu topane. Bak şimdi anladı. Haftaya birlikte kökleriz demiş İlyas. Neyi kökleyeceğiz beraber?

bir yerden kazanıyor, başka yerde harcıyor. Senden öğrenmiş, sende de 5 tane taverna sponsor var ama çoğuna köfte yemeye korifidesin. Kimsecikler duymasın demiş Nida. Yazsın adaşım, özelden cevaplayacağım demiş Faik Tuzlacı.

sevindik, biz teşekkür ederiz efendim. Bizi tercih ettiğiniz için demiş Vedat. Bak daha semelini kim Vedat? Bütün şişeyi boşaltmışsın galiba arabaya Vedat. Daha semelini kim dünden? Ya. Kış uykusundan yeni uyanmış yılan gibiyim. Ya. Nankör. Sevdim ama değmezsin. Arabaları abi başka neyi kökleyelim demiş İlyas. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay nasıl yorulmuşum be. Yaşlılık da zor, yaşlılık da zor. Yakında takabeye çıkacağım, çok bulur var.

senin programını dinleyip senin aradan çıkardı. Resmen özelden yazışırız dedi diyor Enis. Faik Master diyor. Master dolandırıcı. Master apatıyor Anas. Bol su için efendim demiş Vedat. Suyum da yok, bırak sen, suyum da bitti. Dur git bana bir şişe su alayım şimdi. Aa, kuşu ben üstüne açtım, kuşu götürmedim. Dur ben kuşu götürüp geliyorum. Osman'ı götürüp geliyorum. Osman da ses çıkmıyor. Ne yapıyordu Osman ben? Anacığım Osman kafeste debeleni durur. Debeleni duruyor. Sanarsam şimdi üstünde çok güzel pembe bir tişört var. Sıcacık ona. Hiç sanamayacağım. Pembe tişört var. Üstünde de Boston yazıyor. Yeşil yonca yaprağı var. Niye almışım ben tişört acaba? Sabır kalmadı ki, 2 yılda vereceğin kıyatları tekabit için demiş Faik. Sabır kalmadı demiş. Seni seveni göremedim. Eşler zaten hak etmedim. Ben size şimdi sevişmeliyiz'i koyacağım. Osman'ı götüreceğim, su alacağım, geleceğim, tamam mı? Hemen yapacağım onları. Ama önce Hellas Prokat diyeceğim. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Merkez Keşan'da, Yunanistan'da da şubeleri var. Oradaki görselleri, oradaki videoları görün. Bak nasıl yapıyorlar prokat evleri, ne kadar sağlam yapıyorlar. Ne kadar acayip oluyor. Ve fiyatına da inanamayacaksınız. Çok kısa sürede teslimat. Sağlam, sapasağlam, muhteşem prefabrik evler. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dostlarım. Hüseyin Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Günaydın Haşim. Haşim efendim, alüminyum demir doğrama işleri, PVC kaplar, camlar, demir balkon kolpurukları yapıyor. Haşim Boş'un uzmanı. Haşim Boş'u yapıyor. Çok güzel yapıyor. Harika yapıyor. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Angeliz'in karşısında. Eski Zamos karşısında olduğun yerde. Düm teke tek.

Kremlerine yetmez takavit parası onun diyor Enis Şerif. Tatildeyken gidip bitirdi beni diye. Kaç para verdi Bartlim? 1000 euro çok para mı? Bin euroya bir ay gezdirdin beni. Benim bir dışarı giymen çıkışım 300 euro. Dünyanın dibine vurmuşum. Radyoya da vermişim reklamları. Dün radyoyu dinliyorum. Hep senin reklamın çıkıyor. Hep senin reklamın çıkıyor. Hep senin reklamın çıkıyor. Nerede buluyorsun bu kadar parayı sen? Ha? Ben size söyledim, bu kara para aklıyor. Kara para aklıyor bu. Hem de Jazz Green'in organik şeylerinden, deterjanlarından temizliyor, yıkıyor. Her akşam almış 15 kiloluk özel bir makine. Dolduruyor kara paraları. Dolduruyor, koyuyor Jazz Green'i. Bir de en sonunda yumuşatıcı koyuyor. Yumuşatıyor, yumuşuyor paralar. Pampak aklanıp çıkıyor. Aklanıp çıkıyor. Başka türlü akıl fikir... akıl fikir sürermez bu işe. Yani dereden kaynaktan su olsa kurur. Allah'ım yarabbim sen. Jazz Green demeyeceğim, Ahmet'ten yine uyanmadı. Yine meetingde galiba. Uyuyor meetingdeyim diyor. uyuyor sabahleyin uyanamıyor meetingdeyim diye bana. Enis takavide çıktığında kanaldan sülük vereceğiz krem yerine demiş. Faik Tuzlacı. Bilgin çok geçmiş olsun dostum. Bilgin ameliyat olmuş. Geçmiş olsun. Nasılsın, iyi misin Bilgin'im? Yaşa Bilgin. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorsun, dur bacağının resmini yollamış bana. Menisküs ameliyatı oldu. Yemek yemeye nereye gideceğiz abi demiş İlyas. Yatakta seni dinliyorum diyor Bilgin. Yaşa. Nasılsın, ağrım ağrım var mı? Mat yağmur.

oranın benim yataklarını, mataklarını, köşklerini, meşklerini kiralayın. Eurobeach'la. Fener'de, Enoite sahilde, tam sahilde diyecektim. Adı üzerinde Beach Club. Eura. Ya, Lagaras'ta da Karma Beach Club var. Tarlaların ortasında. Tarlaların ortasında Karma Beach Club. Karılan karılan da Karma'da. Oh, Karma'da neler gördüm. Bir görseniz. Vay. Karma Beach Club. Yani beach olmayan ya dedi club var, Allah'ın beton olan çimentosunda kızanlar yanıyorlar bütün gün. Bıra gire bıra dolaşıyorlar bile. Bir tane havuz var. Havuzda kim nasıl, türlü türlü virüsler, türlü türlü mikroplar var. Tabii kullanayım dolayım dökenler ama. Allah bile. Havuza girip biri çıkıyorlar. Yanıyor. Bütün çimento. Bütün taş. Güzel bir şey olsa, ağaçlık maaşlık olsa. Evelallah. Böyle bir şey yok. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı yayınlar. Bilgin abime çok geçmiş olsun. En kısa sürede iyileşsin. Daha düğün yapacağız demiş evine. Ooo, iyileş çok o. Ağrım hiç yok. Birazdan hastaneye gideceğim. Kan torbasını çıkarmaya demiş. Ha evdesin sen. Ben hastanedesin sandım. Yaşa be Bilgin. Ben dedim ya sana, o çok kolay, çok basit bir ameliyat diye. Allah daha kötülerinden korusun inşallah hepimizi. Düşmanlarımızı bile korusun. Hastalık zor şey sevgili sanırım. İnsanın bir arı ısırıyor, bir yerine bir çalı batıyor, bir şey oluyor da şey oluyor, daha ağrı çekiyor. Günaydın San Siro sevgili dostlarım. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor ve San Siro beyaz saçlara 10 dakikada son verin diyor. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman Softo Plus markası. Sadece erkekler için değil, bayanlar da kullanıyor ve herkes gerçekten çok memnun. San Siro güvencesiyle size sunuluyor. Softo Plus. Sürüyorsunuz saçınıza, 10 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra yıkıyorsunuz, alın size doğal sonuç. %100 kapama. Softo Plus. San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında. Softo Plus. San Siro.

0: Avrasya Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğinizi taşısın sevgili dostlarım. Taşımacılıkta sınır tanımıyor. Araba taşısın, eşya taşısın, koltuk taşısın, palet taşısın, pelet taşısın, ne isterseniz taşısın Avrasya Trans. Telefonunu isteyenlere verebilirim sevgili dostlarım. Ayşe ablaya günaydınlar. Ayşe Mertoğlu nerelerdeniz zamandan beri? Süslemede Ayşe Mertoğlu, dükkan köşe, dükkan köşe, esnafın adı Ayşe. Dört kere köşe, dükkan. Gökhan, dört kere günaydın sana Gökhan. Dört usta, dört saatte dört işi yapamadılar. Biraz sen ya. Ayşe abla Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süsleme alanında uzman isim. Traktör deyince, traktörcü deyince. Mesut, günaydın, uyandın mı Mesut? Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. İkinci el, birinci el traktörler. Mesut'ta. Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Batrakya Genel Anabayi. Tarım makinelerinin, karulların, sulama bitlerinin tamiri. Mesut sevgili dostlarım. Traktörlerinize Türkiye'den gelen çok uygun fiyatlı kaliteli kabinler. Klimalı olsun traktörünüz. Kapatın gitsin. Mesut'ta her modele göre şey var. Kabin var. Mesut. Mesut. Mesut. Şener. Akustik Akende Komodiniz Şener. Honda Center'ın karşısındaki yol. 2531-0270 numaralı telefonda hizmetinizde Şener. Harika fiyatlarla Şener hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor Şener. Şener. İskeçe'de de hizmetinizde kulağınız işitenleri. İskeçe'de Eniskisi adında, adı altında hizmet veriyor. Eniskisi, Eniskitine Kayusas. Eniskitine Kayusas. Bu ne var mümin?
1: Hoş sizler için. Genç insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada, ben daha çok... İyi ki beni anam doğurmuş sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada, ben daha çok mutlu olayım. Vallahi billahi. Atacağım kendimi üçüncü katlar aşağı, şaşırttıracağım hepsini buralarda. Haydi Michael. Dur şunikin. Bütün Duisburg, Hollanda, Belgia, Fransa, Deutschland. Kim varsa hepsini isteyin. Başım dobra etsene ya. Zaten boşa atayım size göbecikleri. Olsun Ayşanlar.
0: Deutschland, Mauchland. Allah beni sizin diye eğlendirmek için yaratmış yavrularım. Attırın bakayım göbekleri. Ha bakayım. Ha bakayım. Dur, dört kere öpeyim seni yavrum demiş. Dört kere öp beni. Dört kere. Maşallah. Çok enerji yine bu sabah demiş. Her gün kurcalı. Fışkırıya, fışkırıya, fışkırıya. Konfinin köftelerinden. Konfinin köftelerinden oluyor. Gorevin'in köftelerinden oluyor. Haydi Maykodum. Haydi Maykodum. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Kalimera. Dün sana seslendim ama sen beni duymadın. Muhtemelen yayını dinlemiyordun. Huzur teşekkür etti. Sponsor olarak kabul ettiğimiz için onları ne demek? Edebildiğimiz kadar ediyoruz. Edebildiğimiz kadar ediyoruz. Bakalım nereye gidecek bu işler artık. Fikret abi. Sana günleri söylemiştim. Dün unuttum ben sana söylemeyi. Sen de sormayı unuttun. Han yor, han, han sarhoş, han cızarhoş. Huzur, huzur cenaze hizmetleri. Pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi, çarşamba, cuma. Onlar da duydu zaten, söyledim ben. Maşallah, maşallah Gürkan, maşallah. Allah beni sizi eğlendirmek için yaratmış. Günaydın kral demiş Aydın Mehmet. Günaydın dangın zambır lambır, zambır zambır. Lambır lambır, bangır bangır. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydere hoytere, haydere hoytere, hoytere hoytere, haydere hoytere, haydere hoytere, haydere hoytere. Durun bir sakinleştirici alayım. Durun bir haplama alayım geleyim. Sakinleşemiyorum. Günaydın Bazurnacı demiş. Akif nasılsın arkadaşım? Nasılsın ben? Sen bana niye arada sırada yazmaya başladın? Eskiden hep yazardın ha. Ha? Ne yaptın senin? Kırıldın mı bana? Ne yaptın? Darıldın mı? Kırıldın mı? Ne yaptın? İşlerden güçlerden şey mi yapamıyorsun? Çok mu iş güç var? Rom paranım pam pam paranım. Hantana hantana hantana hantana. hamdiri hamdiri hamdiri ham. Çalamayama zurna. Keşke çalabilsem de zurnacı olsam. Çalam beceremiyorum işi. Hiç ağzıma zurnayı verseler öyle tutarım ağzımda. Üflemeye bile bilmiyorum. Selam gelsin muhtarımıza Saffet abime demiş. Aydın Mehmet. Gelsin okuma. Enis. Enis var mı? İlker. Eyle kalimere kulağa gelsin. Kulağın gelsin. Kulağın gelsin İlker'im. Çok kolay gelsin sana. Çok kolay gelsin. Yüzüne kadar şimdi güneş kremi sür tarlaya çıkarken iyi mi? Erken yaşlanın cildin sonra. Kırışıp kalırsın. Sonra kırış kırış olursun bak genç yaşta. Güneş kremi önemli. Ben Kore mallarını tercih ediyorum. Kore malı bütün bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, güneş kremleri, mıraç kremleri hepsi hem en kaliteli hem de uygun fiyatlı. Koreliler bu işi biliyor. Biliyor bu işi. Sana doğru adam uzatmamış zurnayı ondan demiş Baik. Faik sen hangi radyocuyu dinliyesin de böyle konuşmaya başladın be? He?

Enes bırak şimdi onu, bırak da. Müzik son ses. Bangır bangır. Ağzı bozuk şarkı. Diploması olan, araba diploması olan, araba kullanamayan birisi. Haydi haydi. Kamyon diploması alabiliyor mu? Çok ciddi soruyorum. Bırak şimdi. Araba diploması olan, araba kullanamayan birisi. Haydi haydi. Kamyon diploması alabiliyor mu? Saldır.

Yok, öncesinde B kategorisi alması lazım. Direkt kamyon çıkartamaz diyor Enes Şerif. B kategori ehliyeti var ama araba kullanamıyor. Fakat şimdi kamyon ehliyeti de almış. O nasıl olmuş? Onu anlayamıyorum. He? Tamam Gürkan abim, süreceğim ben de diyor İlker, ama mutlaka sür. Mutlaka sür. İş var tarlada, kivi, biber var, mısırlar var. Hangisine yetişeyim demiş Akif. Sen de haklısın. Kolay gelsin kardeşim, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gustaro! Gustaris, Gustaro me, Gustarite, Gustaro ne?

O bende diyor Fikret abi. Aa, İlkan aramış Fikret abi. Fikret abi bugünlerde 15 iş birden yapayım. Fikret abi vallahi bak kendine dikkat et. Ben seni çok yorgun gördüm. Bak ben doğruyu söylerim. Çok yorgun gördüm. Böyle yorma kendini. Böyle yorma kendini. Ben de eskiden öyle yorardım kendimi. Hiç şimdi yormuyorum. Hiç yormuyorum kendimi. O bende Tarsus bana dönmedi diyor Fikret abi. Kim sende? Her neyse. Her markayı önerirsin. Hangi markayı önerirsin bana Gürkan abim demiş. İlker ben sana hemen şimdi link göndereceğim. OSRX güzel güneş kremleri var. Hiç insanın yüzünü gözünü yakmıyor. Çok da güzel, çok etkili. Ben sana hemen şimdi önereceğim bir tane. Mutlaka her gün sahneye çıkarken ondan sür. Üstelik sadece cildiniz yaşlanmasın diye değil, güneş zararlıdır. Güneş eleyle öyle vakitlerinde. Güneş işçi zararlıdır. Neyse şimdi onları anlatamayacağım. Çok iş cazım var şimdi. Çok iş cazım var. Gustavo Tora. Evet. Gustavo Suleva Kutere. Gustavo Mene. Ena Gorimu. Ena Kupelamu. Ena Kupelamu Gustavo. Pembe. Ayşe Pembe Düşler. Kınan nişan ve söz ve özel günler için aradığınız her şeyine hizmetinize. Söz, nişan, düğün ürünleri. Kız isteme çiçekleri, isteme çikolataları, nişan tepsileri, mendil kutuları, süsleme ile ilgili her şey. Ne isterseniz aklınıza gelen ve gelmeyen her şey Pembe Düşler'de. Marinaki 4'te Şapçı'da. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek hediyelik ve daha fazlası için Pembe Düşler'i Ayşe Hanım'a seçin sevgili dostlarım. Deva'da Şapçı'da. Deva'da Şapçı'nın merkezinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Her değerde deva olmak için biz bir onun adını deva koyduk diyorlar. Merve ve Ezgi kardeşlere günaydınlar. Bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. 21 sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan. Ta Girit'ten tuttun Evros'a kadar bütün her yere gidin. Bütün inşaat marketlerine gidin. Bizdeki bizim panellerimizde bulduğunuz fiyatları bulamazsınız diyor Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde number one'ız, bir numarayız. Çok da satış yapıyoruz diyor. Gürkan Neston'da reklamını yaptığı için satışımız kat be kat artıyor diyorlar. Özkom Mehmet Özcan. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün evleri de. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Korifi'nin dün gene köftelerini yedik. Korifi'de dün gene çok güzel sohbetler ettik. Çok güzel geçirdik. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Korifi her gün açık. Şimdi çok da güzel olmuş bahçesi. O çiçekler, o inçekler, o zambaklar var açmak üzere. Cak cak cak cak cak cak cak diye kuş sesleri, muş sesleri. Süper bir ortam. Çimlerin üzerine oturun. Oh köftenizi yiyin. Oh ciğerinizi yiyin. Güvecinizi yiyin. Keyfinize bakın. Cuma akşamları canlı müzik de var. Korifi. Başka ne istiyorsunuz ki? Başka ne lazım? Ne lazım? Ve dost cenaze hizmetleri.

0: iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetlerine çok teşekkür ederim. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında sizlere hizmet veriyor. Dost cenaze hizmetleri. Ve Rosaline günaydınlar. Rosaline reklamını duymuyormuş. Bilmiyorum. Rosaline Butik Gamze. Abi elbiseler, kombinler özel günler için farklı renk ve seçenekler ve çok güzel yazlık günlük kıyafetler gelmiş. Gidin onları yakından görün. Takım elbiseler, pantolon gömlek çeşitleri, evet. Tesettür giyimde mevcut Rosaline'de, Demokritobir'de, Gümüşler'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosaline hizmetinizde sevgili dostlarım. Atilla Bilir Güneş Gold, İskeçe'de, İskeçe'nin merkezinde. Güneş Gold, Mikhail Karol 22 A'da. Gümüş rüyanı da var. Altın için, kolye için, küpe için Güneş Gold'u seçin. Son Nur deyince Son Nur'u Gümüşhane'de herkes biliyor. Son Nur. Herkes tanıyor. Mimar mühendis Son Nur Ali. İradiye ilkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerde lüks ve kalite malzeme kullanılıyor. Lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Son Nur'a ulaşabilirler. Son Nur'la iletişime geçebilirler sevgili dostlarım. Ve 4 mevsim aile lokantası. Hışır hışır hışırdayan yapraklar. Şarıl şarıl akan suların arasında. Gidin yemeğinizi yiyin. Gidin keyfinize bakın. Hamdi abi ve ekibi sizleri ağırlamaktan memnun olacaktır sevgili dostlarım. Salete gustaro ne? Diyoruyo etrafı, diyoruyo magazin hafta hesapete. Helare. Hamdi abi ve ekibi 4 mevsim aile lokantası. La gustaro me Hüseyin aga. Posima sesi merhaba. Elimiz merimiz ağrıyor mu? Leblebileri kavurdun mu? Fıstıkları yaktın mı? Tahinleri kavurdun mu? Sucuk lokumlar. Kriakostandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu muhteşem ev reçelleri. Karizaki Sarsu Zosse. Hüseyin Aga bu işin uzmanı. Bu işte number hizmet vermeye devam ediyor. Kostandia'nın 87 yıldır var. 87 yıllık tecrübeyle kendi tahinlerinde kendileri üretiyorlar sevgili dostlarım. Kostandinu. Altan da oralarda. Çukur Kahve'nin hemen yanı başında. Elektrik deyince, elektrikçi deyince Devrim Elektrik Altan Salih'e çok teşekkür ederim. Altan elektrikçi, elektrik işinde tecrübeli isim. Yıllardır bu işi yapıyor. Hızlı Gonzales iyi yapıyor, güzel yapıyor, hızlı yapıyor. Sizin de evinizin elektrik işini herhangi bir sonunda bir problemde asfalyanızı attığında Altan'a emanet edebilirsiniz sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Etme ekibine günaydınlar. Taha kardeşime, Taha oğluma günaydın. Coşkun oğluna günaydınlar. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağ tarafta Mermerci Coşkun İtfi ekibi var sevgili dostlarım. Mermerci Coşkun İtfi ekibi bu işin uzmanı diyoruz. Rengi bozulan, sarılan, çatlayan, çat diye çatlayan, pat diye patlayan mermerlerin parlatılması işlemleri Mermerci Coşkun İtfi ekibinde sevgili dostlarım. El lapamena gustarume. Coşkun günaydınlar dinliyorsan tüm ekibe günaydınlar. Ve Alimolla Molla Ali. I love Alimolla, I love Komotini, I love yumuşak gen sınıfı ehliyet. Sınıfı ehliyet bile veriyor. Ali'nin otomatik vitesli arabası var. Güzel mi güzel? Otomatik vitesli arabada ehliyet almayı almak isteyenler Ali'ye başvursunlar. Autokinesis'e başvursunlar. Autokinesis. HS Kars, Hüseyin Aspat Yastıköy'de. HS Kars Yastıköy'de. Bamey köye girerken hemen sağ tarafta hizmetinizde. Araba kiralama, ikinci el arabalar. Efendim 7 kişilik bir minibüs, 9 kişilik bir minibüsleri var. 9 kişilik bir bu minibüsle sevgili dostlarım. İstediğiniz yere götürsün sizi. Havaalanlarına, mavaalanlarına, nereye isterseniz. Şoförlerden bir tanesi Fikret abi. Yallah şoför, yallah. Apar beni. Yallah şoför, yallah. Götür beni. Ve Yastıköy'de kalalım. Nagustarume. Dinapume. Le Caps Cafe diyelim. Le Caps Cafe'nin en çok fırında kuzusunu merak ediyorum efendim. Le Caps Cafe. Bütün her şeyi birbirine karıştırmışım. Vallahi billahi. onu ona karıştırmışım, bunu buna karıştırmışım. Lekaps Cafe'nin şeyi nerede, onu unutmuşum. Lekaps Cafe kendini yeniledi, çok güzel bir ortam oldu. Lekaps Cafe sevgili dostlarım, içi de güzel oldu, dışı da güzel, kocaman bir yer. Lekaps Cafe'de ızgara çeşitleri var. İsterseniz orada yiyin, isterseniz paket servisi olarak ili kahve çeşitleri var. Yassıköy dışına da servis yapıyorlar ve cumartesi günleri spesiyaliteleri fırında kuzu. Of of of, bandıra bandıra bandıra bandıra yiyin doyamayacaksınız tadına. El ana gustarme, el ana gustarme, tukye tukye tukye tukye. Lekaps Cafe. Ayrıca otobüs şoförlerine de sesleniyorum. Molanızı da orada verebilirsiniz isterseniz. Girin konuşun, anlaşın onlarla. Lekaps Cafe Yasıköy'de. Hemen Egnatia'nın çıkışı var ya, Yasıköy'den çıkıyorsunuz, dönüyorsunuz, İskeç'e doğru ilerliyorsunuz. Hemen sağ tarafta sizlere hizmet veriyor.
1: Gustavo Suleo!
0: Niye öyle diyorsun be henüz sen? Ha, nereden anladın sen onu? Ama nasıl vuracağımış? Ama o şey o. Evli o. Mehmet Kara kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın ba demiş Erdem. Hatip İsmail Gustaro refile. Gustaro, Gustaris, Gustaro mi, Gustare de Gustaro ne? Ella Gustaro su leo. Haydi bakalım günaydınlar. Bizim plakan kişilere günaydınlar. Erkan'a günaydınlar, Ekrem'e günaydınlar. Ertan Sakalı Puyner'e. Puyner'e. Ismarla bir cumartesi fırında kuzu da tadına bakalım diyor demiş. Siz beni Tarkan sanıyorsunuz galiba hepiniz ha? Dün bana bir arkadaşım, bana bir abim diyor. Senin hakkında diyor büle büle büle büle diyorlar diyor. Yaniyez, yaniyez diyor. Bana yolla o kremi demiş Mümin Mehmetov. Sana da yollayacağım, sana da yollayacağım, hepinize yollayacağım. Dedim niye dedim öyle konuşuyorlar, benim hakkımda çok para kazanırmışsın. Dörtlü rakamlar kazanırmışsın diyor. Yani 10.000 euro özleri ayda. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Milletin şey değil ki büzesin. Ağzı torba değil ki büzesin. Ağzı torba değil ki büzesin milletin. Dün bana bir arkadaş yazmış. Benden iPhone 17 Pro Max istiyor. Hem vallahi hem billahi yalan söylersem. Ama siz beni galiba Tarkan'la karıştırıyorsunuz ha? Ama siz benim kredi kartlarıma borçlarını bilseniz oturur ağlarsınız. Benim yerime siz de ağlarsınız. Bak ben ağlamıyorum, gülüyorum ben. Ya hangi markayı önerirsin? Dur yollayacağım Kerim. Günaydın Gürkan abi demiş. Ahmet sen niye geç katılıyorsun programa? Gene meeting dedim demey. Ben o yalanı yutmam. Heh. Sen uyanamıyorsun sabahleyin. Gece kimdir neler yapıyorsun bütün gece? Ahmet. Hadi gelsin vereyim seni. Jazz Green'leri ne yapıyorsun? Ondan sonra sabahleyin mitingi vardı diyesin. Uydur tutturmuşum bir miting yalanı. Ha? Bak bana bak, bak benim gözüme bak. Bende onu yutacak göz yok. Yok. Mitingi varmış. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aa, eşlerini aldatın adamlar gibisin. Onlar da neredeydin kocacığım? Mitingdeydim. İş yerinde toplantıdaydım. Kim anlatıyorsunuz siz onları be? Meeting varmış. Sabah sabah meeting.

bunlar da hepsi bir hıyar. Hepsi bir hıyar İlkan. Gel ben ısmarlayacağım demiş Hasan. Sen ısmarlarsan gelirim. Ne zaman, bu akşam olur mu? Ha? Pardon, bayan cumartesi akşam olması gerekiyor, pardon. Sende borca girecek göz yok demiş Ergün Kurcalı. Borçta bana girecek göz var. Bende borca girecek göz yok da borçta bana girecek göz var, girdi bana borç. Ya? Aa, olmay öyle be. Bize ne alacaksın? İlhan'ın ikimize demiş Gürdan Salih. İş var çok sabah be Gürkan abi, tam 8'de yazacağım sabah yarın demiş Ahmet. Astaftatora. Chico Just Green ürünlerini almış. Bak Ahmet'in ürünlerini almış Chico. Just Green laundry deterjant, softener, dishwashing liquid. Dishwashing liquid. Dishwashing liquid ne demek be? Dishwashing liquid, bulaşık deterjanı. Just Green. Just Green. Just Green. Chico'ya kazandırdım ya. Çekiliş oldu, hep Chico kazanıyor. Çekilişler hep Chico kazanıyor. Sizin hiçbir şansınız yok. Fahin hiçbir şey kazandığını gördünüz mü şu ana kadar? Göremezsiniz, duyamazsınız da. Faik hep yandı cevap veriyor. Tak yanıyor Faik. Tak yanıyor Faik. Chico hep biliyor. Hep bütün her şeyi Chico biliyor. Yaşla Chico, yaşla Chico. Bak bugün yine bir hediye vereceğim. Yine Chico kazanacak. Ne zamandan belli ki Chico'nun kazanacağı. Allah kızlar, ne yapayım, şansı şansı var kızlar. Hele kazanmaması mümkün değil artık. Bundan sonra bir de doğum gününü unuttum onu. Nasıl affettireceğim kendimi? Nasıl affettireceğim? Alacan sana al beni. Seveceksen sev beni. Just Green Batakya'daki bakkal ve marketlerde Eko sertifikalı. Tamamen doğal temizleyiciler. Çok da güzel temizliyor. Tatilden geldim. Her gün birkaç makine çamaşır yıkıyorum. Her gün büyük büyük valizlerle gittim. 41 tane valizle gittim. 47 taneyle döndüm. Lagarastan çok lazım olacak şeyler aldım. Çok tilki kuyrukları, milki kuyrukları. Ne isterseniz var Lagarasta. Vallahi bile. 47 tane valizden geldim. Şimdi onları yıkıyorum önce. Kipulete, Just Green, Batakya'daki bütün bakkal ve marketlerde bulaşık deterjanları. Efendim makine için özel deterjan. Bebekler için, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Ve aynı zamanda bebekler için özel yapılan, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için deterjanlar. Just Green, Just Green. Ne ısmarlarmış Hasan diyor Enes. Et. Legas kafede fırında et ısmarlayacak. Kullansınlar Gürkan abi de söylesinler beğenip beğenmediklerini demiş Ahmet. Kullanın bakalım Chico da söyleyin beğenip beğenmediğinizi. Gürkan abi bana Ferrari alsana diyor Tekin. Alayım ben. Koyma. Yalnız küçük bir isteğim oluyor Ferrari karşılığında. Yani bir şey aldığım zaman küçük bir istem oluyor karşılığında.

Ben bir yat istiyorum Gürkan abi. Hüseyin senin tanıdık iyi fiyat yapar demiş Alimoğlu. Yat yerine jet ski olsa olmaz mı? Ha? Devletin ki değil. Normal özel ski bu. Devletin ki de almayacağım sana.

0: Bizde fiyatı uçmuş gene. Para lazım, para bize demiş Mehmet. Bulgaristan'daki fiyatı 18.30. E 18.30 euro. Ana, bizde gene 10 euro. Vay, bu güneş kremi. 18.30 euro. Euro'ya geçince böyle mi oldu bu işler be Mümin? Vay vay vay vay vay vay vay vay. Babam sevmeden. Oto elektrikçisi Tarık'a çok teşekkür ediyorum. Beni tanımayan yeniden insanlardan. Dün gittim. Dün gittim, bir tane bir çırak var. Sarı bir kızım var. Çırak, oto elektrikçisi Tarık'a gittim. Dedim Tarık kim dedim. Kamyonun altında dedim. Tarık'ın sadece bacaklarını görüyorum, yüzünü hiç görmüyorum. Dedim söyle ne istiyorsun dedi. Dedim seni göremiyor mu Tarık dedim. Yok zarı sen söyle dedim, ne istiyorsun dedi. Dedim ben dedim Gürkan dedim radyodan dedim, biliyor musun dedim. Duyduğum var ama hiç gördüğüm yok dedi. Ne istiyorsun dedi. Dedim bileken böyle dedim. Aa dedi. Çıktı ondan sonra. Hiç beni gören herkes heyecanlanıyor. Adamın umuru bile olmadı Tarık'ın. Beni tanımıyor. Oradan dükkandan birileri görmüş. Benim fotoğrafımı çekmiş. Alimoğlu'ya göndermişler. Hayranlarım çok her yerde. Tarık umursamadı beni. Seni de duydum var ama bilmiyorum. Tanımıyorum ben seni dedi Tarık bana. Ama çok iyi davrandı. Çok teşekkür ederiz. Bizim problemimizi nasıl çözüm bulabileceğini anlattı bize. Çok teşekkür ederiz. Beni dinlemese de mutlaka ona söyleyen olacaktır. Oto elektrikçisi Tara, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Oto elektrikçilerin, oto tamircilerin hepsinin çok işleri var. Allah kolaylıklar versin. Ben de keşke tamirci olsaydım. Ben de tamirci olsaydım diye dün düşünmedim değil. Hep böyle başarılı insanları, çok işleri olanları çok kıskanıyor. Çok kıskanıyorum. Efendim almışlar devletin şeyini. Sikisini ve geri vermezlermiş. Yani Çinler zamanında oluyor bu. Gerçekten devletin jet skisini almış. Çinlerin oğlu, şımarık oğlu. Efendim ondan sonra gitmişler Çinlerin kocasından, babasından. Devlet sayıyor envanterinde. Sayıyor. Bir jet ski eksik çıkıyor. Sayıyor. Bir jet ski eksik çıkıyor. Diyorlar ki onu biz diyorlar başbakanın oğluna vermiştik diyorlar.
1: Benim jet skiyi siz aldınız. Yani ben ski görmedim, almadım. Medyanın yalanı bu.
2: Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun Kuşadası'nda siki yapası tuttu. Siz emir verdiniz. Biz de bir tane jet sikimizi verdik. Fakat oğlunuz geri getirmediği için demirbaş listesinde bir sikimiz eksik çıkıyor beyefendi.
1: Berk!
3: Berk'tin baba beni mi çağırdı?
1: Bu motoru nereden buldun Berk?
3: Polis amcalardan istedim, verdiler. Vermezsen annem seni sürdürür lafımın etkisi de çok oldu.
1: Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun, geri vermiyorsun. Medyada büyütüyor, skandal yapıyor. Bak devlet amcalar gelmiş. Bunların da sikisini almışsın. Jet sikisini vermemişsin. Berk.
3: Ama baba ben sana sordum, salla gitsin dedin ya.
1: Vallahi o siki yok. Onun yerine başka siki vereceğiz. Size ondan idare edin.
4: Nasıl olur efendim?
1: Olur. Şimdi bu sikinin yerine ne siki versek? Ne siki versek lan?
3: Kayak takımı olur mu baba?
1: Aslan oğlum. Tıpkı babasına çekmiş. Olur tabii. O da siki.
4: Ama efendim bu jet ski değil ki.
1: Sen de bulmuşsun sikiyi, kabul etmişsin ya. Eskiden jet skiydi, evrim geçirdi, kayak siki oldu dersiniz.
0: Ama ne? Sen de yani. O kadar detaya mı takılacaksın? Benim kuzenim Tarık diyor Şaban. Ama nasıl beni bilmiyor? Beni herkes biliyor. Tarık'ın umurunda olmadı. Hiç. Vallahi billahi. Hiç takmadı bile beni. Yani takmadı derken takmadı. Tabii ki müşteri olarak çok iyi davrandı, anlattı da hiç öyle heyecan yapmadı. Gürkan Nesluoğlu gelmiş diye. Tarık'la yanıya da tamirhane dedim. Askerde selamlar demiş Ergin Kurcalı. Ne selamadan beri bilmiyor, duydu varmış sadece. Devlet envanterinde jeski ne alaka demiş Ahmet. Sen o olayı bilmezsin, küçüksün, yaşın tutmuyor. Tansu Çiller zamanında bunun bir şımarık oğlu vardı, şimdi bilmiyorum ne yapıyor bu Tansu Çiller'in. Efendim devletin onusunu bunusunu alırdı hep. Devletin jet skisini almış gerçekten ama. almış, geri getirmemiş. Ondan sonra devlet sayım yapıyor. Bir skin eksik çıkıyor envanterde. Yok, bulamıyorlar. Kim, nerede bu ski? Nerede bu ski? Jet ski. Çiller'in oğlunda gelmişler. Bu basılan isteme. Bu olmuş olay. Gerçek bir olaydır. Levent Koca, gani gani Allah rahmet eylesin. Büyük bir adamdı. Avro hepimizi ağlattı. Sülalemizi Avrupa Birliği batırdı bizi. Hepten ekonomi geldi demiş Mümin Mehmetoğlu. Ya Avrupa almadan vermiyor. Almadan vermiyor Mümin'cim. Ama ne yollar yapacak, ne asfaltlar, ne ergalar yapacak, neler yapacak. Bak görün bak Bulgaristan'a. Bak görün bak sizinden daha neler çekeceksiniz siz. Ya sen ne yolladın bana Ahmet? Bu YouTube linki ne? Facebook.com
5: Jetski yoksa atski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor.
0: Jetski yoksa atski ile ski yapıyorlar. Vay neye özendin derseniz şeyde Zakynthos'da Laganaz'da bir beygirler var, bir atlar var. Nasıl güzel bakılık, nasıl güzel cinslerinden herhalde çok güzel. Onlarla insanları gezdiriyorlar. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Vallahi billahi. Neymiş o küçük isten diyor Tekin. Bir haftalığına kiralıyorum insanları, tamam mı? Bir haftalığına kiralayacağım seni ama hiç itiraz etmeyeceğim bir şeye. Seni gezdireceğim, getireceğim, yedireceğim, içireceğim, yatıracağım, tamam mı? Tekin. Bir haftalığına izin alacaksın eşinden. Bir haftalığına. Ondan sonra geri vereceğim gene. Devletin riski verdiği gibi devlete geri verdim vermedim bilmiyorum o olayı, her neyse. Evet. Bir de şimdi bir profiterol kazanalım demiş Chico. Sen onu oldu bil. Sen profiterol olsun senin istediğin. Profiterol olsun senin istediğin Chico. Hemen. Yaşa Gürkan abi demiş İlker, yaşa. O sarışın kızdan Tarık'ın oğlu yazın okullar kapandığında babasının yanında çalışıyor demiş Nida. Ha, Tarık'ın oğlu o kızdan demiş Alimoğlu. Ha, bu Tarık beni niye tanımıyor? Günaydın Gürkan kardeşim, Gümüşlerin sesi, mikrofonun efendisi. Almanya'dan kucak dostu selamlar demiş İrfan Topal. Tarık'tan tanışmamız çok komik oldu, dediği gibi konuşuyoruz ama Tarık'ın yüzünü göremiyorum, kamyonun altına girmiş adam. Kamyonun altından çıkmıyor. İşi var, ne yapsın, dünya kadar işi var.

0: Bekir abilerinden Şaba. Bekir abilerinden Şaba. Bekir abilerinden damattan oynayanlara Şaba. Bekir abilerinden Şaba. Gürkan Neston'dan Hasan Şerif Ali'ye Şaba. Hijyen servis. Nerede tuvalete gittim de hijyen servisinin samazik olsunu gördüm. Ha şeyden şeye geçerken. Zakethos'tan feribotla. Kefalonya'ya geçerken tuvalete gittim, çişim geldi. Son anda tam feribottan inerken baktım hijyen servisinin zamazingosu var. Takılık her yerde hijyen servis. Her yerde hijyen servis. Gümüşhane'nin hijyen servisi yetkili servisi. Yetkilisi Hasan Şerif Ali sevgili dostlarım. Hijyen servisi, hijyen servisi çok teşekkür ediyorum. Evlerinizi ilaçlasın, iş yerlerinizi ilaçlasın. Evlerinizin, iş yerlerinizin güzel kokmasını sağlasın. Hasan Şerif Ali hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis. Ve tam karşısında da Fatih var. Mekke Trening'in olduğu yerde Fatih. Fatih de sizlere en uygun şekilde, en uygun fiyatlarla dayama, döşeme işleri yapıyor. Koltuk üretiyor. Koltuk kaplamaları. Araba tavan kaplamaları, arabaların kumaş kaplamaları için Fatih'i seçin. Baldır Baldız Mekke Trening'de orada. Mekke Trening'de şimdi düğün zamanı, mevlid zamanı, etkinlik zamanı. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlidleriniz için Mekke Trening'i seçin. Mekke Trening'in menüleriyle etkinliklerinize, düğünlerinize neşe katın, lezzet katın, tat katın sevgili dostlarım. Şu olayı unutamıyorum. Tansu Çiller, ya onu biliyorum Ömür. Biliyor bunu. Pıttık pıttık. Kusuruma bakma da Faik abim İskeçe'de senden daha ünlü. Hadi iyi yayınlar derim demiş Latif. Ya Süre Latif, ya Süre Latif. Nida abiye de bugün ulaşacak deterjanlar diyor. Ahmet Bayram. Ahmet Bayram. Just Green. Bütün Batı Trakya Just Green ile yıkanacak. Herkes seni tanımak zorunda mı Malaka? Beni de tanıyılar üle demiş. Beni de tanıkıyılar üle demiş. İlhan Solis. Ha?
1: Fotosender DJ'lerinden şaman. Fotosender DJ'lerinden.
0: Canım bazı insanlar bazı şeylerle ilgilenmez. Bilmez yani. Ama adam adımı duymuş. Adını duydum dedi. Adam bütün günü fortikoları motikoların altında, üstünde benim program saatimde. Ya? Ne?

0: Beni de tanımı iler diyeyim galiba. Nasıl tanımı iler be? Nasıl tanımı iler be?
1: Haydi.
0: Nasıl tanımayacaklarmış senden beni be? Seni beni bir de Alimon'la herkes biliyor.
1: Fotosentezcilerinden.
0: Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Öğle saatine kadar dükkanlar açık olduğu saate kadar açık. Mona Lisa öğleden sonra salı ve perşembeler öğleden sonra da açık. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Gelinliklerin dışında efendim canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin buketleri de yapıyor. Hatice abla Mona Lisa'ya günaydınlar Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Engin Ahmet günaydın kral demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: affet bana.
1: Kuru Kahveci Nihat, Hakan'a şişeme. Hakan ya sen göndereceksin bize kahve ya biz geleceğiz. İkisinden biri olacak kardeşim. Annem başladı para fana yaptı. Kahvemiz bitti de kahve bitti de kahve bitti de kahve bitti de kahve bitti de bitti de kahve de kahve de yok da kahve yok da kahve yok da kahve yok da. Sen Kuru Kahveci Nihat 48 yılı tecrübe Kuru Kahve'de sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi kendi tayinini de kendisi üretiyor. Hakan Altı artık bayrağı devraldı sallıya. Saçlar da uzun saçlarla o kadar yakışıklı değildi. Şimdi kısa saç çok gitmiş. Saçın şekil olmuş. Önümden çekil olmuş. Hakan çok güzel olmuş. Çok beğendim saçını. Çok beğendim saçını. Günaydın Hakan, günaydın Kuru Kahveci Nihat. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kuru Kahveci Nihat'ın Kuru Kahveleri'ni Karaçanlar'da, Ekonomi Market'te de bulabiliyorsunuz efendim. Kuru Kahveci Nihat. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Baldır baldırız. Baldır baldırız.
0: Baldır baldırız.

Boya işinde, boyacı, boyacılık işinde Eray Harbaz sevgili dostlarım. Çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor işini. Eray Harbaz boya işinde uzman isim. Eray Harbaz ve ekibi, ben de evimi boyatmak istiyorum, ben de iş yerimi boyatmak istiyorum. Ben de söz verdiği zamanda gelen, sözünü tutan, söz verdiği zamanda işini bitiren bir usta arıyorum diyorsanız Eray Harbaz'ı ziyaret edin. Eray Harbaz'ı arayın, ben size telefon numarasını verebilirim. Eray'la konuşun sevgili dostlarım. Eray Harbaz yanımda ama bir telefon kadar uzağınızda. Tüm ekibe kolay gelsin, tüm ekibe sevgiler.

ne zaman götüreceksin doğum günü kızanlığını yeme demiş Erdem. Erdem'le Çiko aynı günde doğmuşlar. 4 Temmuz'da doğmuşlar. İyi fikir, ikinizi birden götüreyim de daha ekonomik çıkar. Daha uygun fiyatlı çıkar. Var mı başka 4 Temmuz'da doğan?

Günaydın Gürkan abi. Yayınları iyi yayınlar diliyorum. Eve getireyim sana kahve, istediğin kahve olsun demiş Hakan. Yok artık, eve getireceğim için. Ondan sonra insanlar beni Tarkan sanıyor, kaprisli sanıyor. Ben getireceğim, annemleri gezdireceğim hem geçen gün götürdüğüm gibi. Sonra onlara bir de yemek yediririm, gezmiş olurlar. Ya en güzel öyle. Siz salı perşembe öğleden sonra açık mısınız? Hakan ne zaman açıksınız? Ben de 4 Temmuz'da doğdum diyor Enis. Doğdun sen 4 Temmuz'da. Çikonya'ya götüreyim mi sizi ben? Ha? Seher seyir, lütfen.

0: Erkan Mesajcı, Mesajcı Erkan, Balar Köyü'nde hizmetinizde. Caminin bitişinde ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe olarak. Efendim Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Ertürbe.gr sitesine girin, oradaki görselleri de görün. Erkan Dalı Mesajcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. 24 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Le Caps Cafe'nin önünden geçiyor Hasan. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Ama daha açmamış tam onda orasını.
1: Tam beni dayıdır. Her yeri de sayılır. Adı vardır. Kaç para bu beygir?
0: Kaç para baba, bu beygir? Kaç buçuk, kaç buçuk, kaç buçuk? Döktürü döktürü döktürü döktürü. Bu sağlam da var, danılan da var. Çektiri çektiri çektiri çektiri.
1: Satmayacak da. Almayacağım.
0: Almayacağım be.
1: Söz verdi işte. Satmayacağım mı? Kardeş dünya, yanlış dünya.
0: Pollaş dünya, kollaş dünya. Pollaş dünya, pollaş dünya.
1: Çektiri çektiri çektiri çektiri.
0: Ne diyorsunuz Baykan burada siz?
1: Çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri
0: çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri çektiri Diyala burada ezik aynı haftarı. Açık kale parfümlemeye geldim demiş Hasan. Sor bakalım cumartesi günleri yaptığı etin suyuna bandırılıp giniye mi? Susuz mu yapıyor? O, ona göre geleyim.
1: İlk hafta. 7.30 7.30 7.30 7.30 Dektire dektire dektire dektire. Dektire dektire dektire dektire dektire. Almayacak mı? Bastırı bastırı bastırı bastırı. Etekleri dektire dektire dektire. İneklerim var. Pızağlarım var. Danalarım var. İneklerim var. Almayacağım. Vermeyeceğim. Söz vermişti. Vallahi satmayacağım. Kalleş dünya, belleş dünya. Kalleş dünya demişim.
0: Kalleş dünya, elleş dünya. Elleş dünya, kalleş dünya. Kalleş dünya, kalleş dünya. Kalleş dünya, kalleş dünya. Motokulasa Gürkan Nesinoğlu'ndan şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan motokulasa şaba. Klas işler motoklasta sevgili dostlarım. Klas motorlar motoklasta. Stil bayi motoklas. Harika fiyatlar motoklasta. Motoklas. Motoklas. Motoklas. Kozlu Kepir'de.
1: Kaç var ama
0: ot kesme, çim biçme makineleri. Odun kesme makineleri motoklasta. Yassı motoklas. 7.5 motoklas.
1: Bastırı bastırı bastırı.
0: Kardeşim seni çok üzmüşler, çok incitmiş bu kızlar. Sevgili kızlar, erkekler bir çiçektir, onları üzmeyin. Onları üzmeyin, erkekler bir çiçektir.
1: Satmayacağım. Söz vermiştim. Sözümü geri aldım. Niye aldım?
0: Ya vodka ya da viski demiş İlhan Solis. Ya da vodka ya da viski. Da viski.
1: Çek çek
0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek nerede? Orospu Cevriye nerede? Gürkan Nesinoğlu'ndan Necdet abisine şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan yapıştır çiko. Yapıştır çiko şaba. Abi ben de 4 Temmuz'da doğmuşum ama babam Haziran 9 yazdırmış yanlışlıkla demiş Halil. Beni gene babam doğmazdan 10 sene önce yazdırmış. Ondan böyle yaşım büyük çıkıyor taftada da. Baksana sen. Doğmazdan 10 sene önce yazdır beni gidi babam. Bak sana yaptığı işe be ya. Yapılacak iş mi bu şimdi ya? Allah billah. Halil abi. Günaydın Gürkan kardeş. Korifiye gelirsen kahve içme beklerim. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. İnşallah geldiğimde gelirim. Niye gelmeyeyim? Sen kuzu yemiyorsun. Bandır suyunu, kuzuyu ben yerim demiş Faik Tuzlacı. Gürkan abi bana klimacı lazım. Senin sponsorlarından vardı diye hatırlıyorum. Onlara nasıl ulaşabilirim demiş Seher. Klimacı derken klima tamiri için mi? Klima takmak için mi? Satmak için mi? Takmak için mi? Hantırı hantırı hantırı hantırı. Hantırı hantırı hantırı hantırı. Santırı zantırı zantırı zantırı. Senin baban müneccim miymiş diyor Hasan. Benim gibi mübarek bir insanın doğacağını 10 sene önceden bilirmiş. Ya? Ya? Benim babam da mübarek. Biz mübarek bir aileyiz. Vay hoca gelecek belayı 10 yıl önce görmüş diyor Faik Tuzlacı. Git beni 10 sene önceden yazdırsın. Şimdi yaşlı çıkıyor. Hatta 10 sene değil 15 sene falan galiba önce yazdırmış beni. 38 yaşındayım, bu 54-55 yaşında diyorlar. Baksana sen ya, öyle yazarmış taftadan da. Takmak için, iyi ki içinden oku dedik diyor Seher. Aa, içinden oku demişsin, onu görmemişim ben.

anlamadan oldum hadi diyen sen. Durmadan geçen de bana bir şey yazıyor. O şarkının linkini göndermiyor bana. Ne diyor? Hangi şarkıyı Mari dedim. Pardon dedi, eşime yaz, Firize yazacaktım, sana yazmışım dedi. Sen. Aklımda fikrinde hep ben varım Hasan. Aklımda fikrimde hep sen varsın. Hülyalı rüyalı gözlerin var. Gökmen'e de günaydın. Bizim balıkçıya da günaydın. Bizim severek gittiğimiz, severek balık yediğimiz balıkçıya. Gökmen'e de şaba özledim balıklarını. Zakin Sosun kefalanıyorum balıkları, senin yeni balıklarının yanından bile geçemez. Hem vallahi geçemez, hem billahi geçemez. Hem vallahi geçemez, hem billahi geçemez. Zamtır, zamtır, zamtır, zamtır.

Vaydırata vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay Pınar yazmış, vay Pınar yazmış, ne zaman gelecek diye soracak şimdi bana. Vay Pınar yazmış, vay Pınar yazmış, vay Pınar yazıyor, vay Pınar yazıyor, ne yalan bulsam ne yapsam acaba, vay nasıl hastayım, vay nasıl antibiyotik alıyorum, nasıl 3 türlü antibiyotik birden alıyorum, hep su tuttu vücudum, hep su tuttu, ödem yaptı her yerim. Günaydın Gürkan. İyi yayınlar, tatil dönüşü bayağı enerjik gördüm seni diyor Pınar. Günaydın Pınar, günaydın Pınar. Vay diyetisyenim Pınar, vay diyetisyenim. Vay her yerim ödem yapmış, her yerim böyle ödeme atmadan gelemem ben sana. Vay her yerim ödem olmuş, her yerim ödem olmuş. Bırak sen ya. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş. Turan abi. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Erdem, bu video benim doğum günüme ait mi arkadaşım? Nerede o, kaybettim de nerede olduğunu? Allah'ım yarabbim, oradan onu yazıyor, buradan bunu yazıyor. Bu benim doğum günümmüş.
1: Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın, harman tutuştu. Askere gittin, muharebe çıktı. Köye döndün, sel bastı, ekine kıran girdi. Salgın çıktı, insana kıran girdi.
0: Aa, bu Fahin doğduğu gün bu. Benim doğduğum gün değil mi, Fahin doğduğu gün? Büyük dineme sorardık, ne zaman yazdılar seni, burcun ne senin, ne bileyim be yavrum, anam anam dese dışarıda kar varmış diyordu diyor Mevdu, yaşlar öyle derdi ya.

bir vücut analizini yapınca göreceğiz yağ mı öden mi diyor Pınar. Onun yavru cadı makineler her şeyi gösteriyor ya. Sen, onda mı gösteriyor? Yani şu sattığın makinesi.

ben ChatGPT'ye yaptırdım vücudun analizini. Her şey mükemmel dedi. Tatilden dedi 2 kilo kas yapmışı da dönmüşüm dedi. ChatGPT bana.

Cam güzeli. Yerdem cam güzeli. Gürkan Nesli ondan plaka gece reşşabı. Gürkan Nesli ondan plaka gece reşşabı. Dos demiş çiko, ella çiko, ella çiko.

Bizim makineler müneccim gibi her şeyi biliyor görüyor demiş Pınar. Sen ya. Bak Gökmen ne değil, senin adına üzülmüş, kendi adına sevinmiş, onun gibi kaliteyi bulamadığın için demiş. Vallahi billahi yemin ederim. Yemin ederim bulamadım. Bulamadım. Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Vallahi çok ciddi söylüyorum. Geçen de gittim. Vallahi 20 euro muydu? Neydi porsiyonu? Çipura. Çipura mı beni yedi? Ben mi çipurayı yedim hiç bilmiyorum. Bir de onu açmadan getirmişler. Bir de zamazingote böyle mala olur ya. Malanın küçüğünü düşünün. Sivri küçük olan öyle mala gibi bir şey getirmiş. Aynen mala gibi tutuluyor. Öyle bir şey getirmişler yanında. Ben ne bileyim Allah'ın köylüsü, o ne işe yarıyor? Fıydırdım attım onu kenara. Herhalde o kılçıklarını temizlemek için mi, açmak için mi, balığı anlamadım. Türlü türlü şeyler koymuşlar. Zamazingolar, balığı süslemişler. Kaynanmış patatescikler koymuşlar küçük. Onları sevdim. Abi. Yan tarafta da iki tane İtalyan otururdu. Birisi benim yaşlarda, diğeri 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda, çok yakışıklı bir çocuk diğeri. Ondan sonra ikisinin de böyle vücutları da gelişmiş falan filan. Onlar yemek söylemişler. İtalyanlarla Yunanlılar, biz Türkler çok benziyoruz. Uno faccia uno raccia diyorlar ya. Ama söyledikleri aparatifler, atıştırmalıklar o kadar çoktu ki ben onları ana yemek zannettim. Ondan sonra yediler. Ana yemek geldi. Bir tane telli, bir tepside bir telli kağıt. Telli kağıdın böyle yapmışlar şey gibi, böyle telli kağıdın üzerine uzatmışlar. Her neyse tepsiye dökmüşler. İspirto yanar döner bir tepsi geldi. Yanıyor dönüyor. Video çekin dedi. Video çekerken efendime söyleyeyim. Ben de tam çektim. Ateş söndü, anacın satımın ateşi, her neyse. Öteki çocuk da başka bir şey söylemiş. Bunlar karşı karşıya oturuyorlar masada. Ondan sonra bunlar telli kağıdın içinden ne çıktı? Telli kağıdı açtı. Bir sürü zamazingo, bir sürü zarzavat ve bir soğan mı var, biber, domates mi var, domates var. Bir de kuzu budu var. Kuzu budu çıktı içinden. Çok dikkat ettim. Canım istedi azıcık tattırsana diyeceğim adama ama İtalyancam da yok, İngilizcem de çok yok. Yani neyse karışmayayım dedim. Zaten vermezler. Onlar yabancılar öyle. Birbirlerinin bile yemeklerinden tatmadılar. Bizde olsa Dubai'cim azıcık ondan alayım, azıcık bundan alayım. Ben hayat, herkesin porsiyonundan tadarım. Her neyse. Sonra iki tane kız geldi karşı masaya. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Onlar zaten yemek yemeye gelmemiş. Başka şey için gelmiş. Tam da İtalya'dan şimdi çocuğun, o yakışıklı çocuğun karşısına geldi bir tanesi. Başladılar kıngır mıgır kıngır mıgır kıkır mıgır kıkır deme, bilmem ne yapma. Figür deme. Ondan sonra öteki çocuk dedi ki karşısında oturana dedi. Gel benim yanıma otur dedi. Yan yana oturdular. Öteki bir gördü kızlar. Oh mamma mia dedi. Onu dedi. Ondan sonra yeme al götür dediler. Yemekleri garsona topladılar. Hemen espresso ısmarladı İtalyanlar. O gece bence espresso'dan sonra kesin yapotopika nemetiskopeles. Kesin. %100 ama %100. %500 ihtimalle gittiler. Ben onları beklemedim ne olacak diye. Ben aldım başımı kaçtım gittim evime. Bir Laganas'ta gezmeye gittim, pardon, yürüyorum ondan sonra yemekten sonra. Laganas'ta bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. 10 bin kilometre yapayım. Calimero kendine gelebildin mi demiş Halil. Ben hep kendimdeyim Artlim. İşin sarı kırmızı biberlerin, biberlerin tereyağında demiş Enes Şerif. Balın üstüne kırmızı biberlerin tereyağı mı koyuyor? Seni bırakın zırh, seni ben hiç düşünmedim. Bak kırmızı biberi düşündüm de kırmızı biber koyuyor da tereyağı da mı koyuyor üstüne balın? Vay Gökmen, senin sırrını çözdük Gökmen. Çözdük senin sırrını. Mamma mia. Oh,

Sonra onlar o akşam gelmişler oraya. Garsona sordular da garsona ana caddesi nerededir dediler. İşte burada dedim. Ama onlar ana caddeye çıkmadan buldular zaten. Müşefer buldular. Ana caddeye çıkmadan buldular o akşam. Ya. Müşefer. Caddeye çıkmadan buldular o akşam. Ya. Müşefer.

Sonra bana garson tatlı getirdi. İtalyanlara da getirdi. İtalyanlar tatlının ucundan tatmışlar. Garson İtalyanlara dedi, tabii dedi, karşıda gördünüz dedi, tatlıyı, bizim tatlıyı beğenmezsiniz dedi. Bana dedi, sen ister misin dedi, ben de istemiyorum dedim, ben diyet yapıyorum. Tabii de sen de dedi, gördün dedi tatları dedi, ama siz üç kişisiniz, onlar iki dedi. Dedim ne olacak dedim, tip biraz refile dedim. Paylaşmak iyidir.

Sahi senin orkestrede ne oldu bak Gürkan abi, ölmemişlere demiş Ahmet. Hayır mı ölmemişler be? Bir tanesi gitmiş, dıldırmış bir tanesi. İki kuru yaprak kalmış.

Canım burada bu nota kaçık, başka türlü söyleyelim de bunu. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönlünü bu sevdadan vaz mı geçecek? Burada bir nota da bir kayma oluyor, bir şey oluyor İlkan. Baksana. Bir şey oluyor da ben bilmediğim için nota mota bilmem ne, anlayamıyorum ne olduğunu. Şu dünyada pişman olduğum iki şey var. Birincisi İngilizce bilmiyorum. Güzel. İkincisi nota bilmiyorum hiç. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğreneyim bu yaştan sonra. Çiçek

0: gideceksin?
1: Nesra, ne oluyor, ne yapıyorsun? Neresi orası?
2: Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykularda kaldırma.
1: Ne yiyorsun be Gürkan abi diye yiyin yaz. Şey yiyeyim kardeşim, high protein peach and passion fruit. 62 gram protein var. Hepsini yiyemem çabuk. 62 gram protein vardı, yarım kilo bu. Kork.
2: Yaş yollar.

önce Yunanca'yı doğru düzgün sökmeye bak demiş Faik. Sen de Türkçe'yi önce doğru düzgün sökmeye bak da. Anlaşabilelim. Vermem seni, neyime sarsam seni, neyime sarsam seni. İyiyim Gürkan abi, sen ne yapıyorsun? Fanari burası demiş Neslihan. Sen başı vurma vurma yar yar yar yar. Hiç beğenmedim. Ne öyle filan, ne diyelim.

Eren Kanban Yalımlı'da boyacım. Eren'le beraber çalışacak boyacılar arıyor. İşi bilmeniz gerekmiyor. Eliniz fırça tutsun yeter sevgili dostlarım. Eliniz fırça tutsun yeter, tamam mı? Yeter ki çalışmak isteyin, para kazanmak isteyin. Eren Kanban'a başvurun. Nasıl başvuracağız Eren Kanban'a diyorsanız, ben sizlere Eren'in telefonunu verebilirim.

0: Tatilden sonra gözün tutmaz ki burası, ne abi diyor. Neslihan hiç tutmadı zaten. Hiç.
1: Sana söyle dilerimi. Çok güzelsin gerçekten.
0: Ya kuster epet ya. Ya kuster epet ya. Rıfat marketlerin indirimlerini bir dinleyin bakayım. Bir dinleyin bakayım epet ya. Lipon, Feta Valma. Lezzetin klasiği. İyi dinleyin. 10.90 kilogram fiyatı. Feta Valma 10.90. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'te Farmer Süt Dogarlamaz 1 euro 1 litresi. Rıfat Market'lerde kampanya, serinleten kampanya, Love Joy, Milo Portokalli, Vericoco, kaliteli ürün, uygun fiyat, 1 euro 1 litresi. Evet, Çay Life. Efendim sadece 50 lepta. Evet, serinletiyor, ferahlatıyor, doğal lezzet. Gazoz Aylin 2, 6 adet 3 euro. Rıfat Market. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler. Çok gezdin, çok çok. Kıskandırdın milleti, çatlattırdın düşmanları demiş Neslihan. Gitsinler kendilerini. Gitsinler kendilerini, Acun Sattım'ın düşmanlarını ya. Sallar kalmayı. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam.

Cengiz Keto, Melih Kocanım ablam, Fatma Mehmet, Saniye Hüseyin, Emin Ferroğlu, Hasan Tumuburu, Stone Afro güzel yıkamışlar mı arabayı diyor. Hasan'ım çok güzel yıkamışlar. Hasan Tumuburu muhteşem yıkamışlar vallahi billahi. Çok güzel yıkamışlar. Figen Hüseyin günaydınlar. Metin Koçakoğlu günaydın. Ayla Mehmet günaydın. Sevim Bağırsı günaydın. Fatma İbrahim günaydın. Fehim Hüseyin günaydın. Selma

Hadi bugün şey yapalım. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Facebook'ta günaydın mesajının altına fotoğraf olarak paylaşın, olur mu? Yorum olarak. Hadi öyle yapalım. Bakalım ne güzel fotoğraflar gelecek bakalım. Ha bakalım, en güzel fotoğrafa çok güzel bir hediye vereceğim. Bir tane beşi birlik vereceğim. Tamam mı? Ha bakalım. Paylaşın bakalım beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz.

5'i bir yerde veremezsem 3'ü bir yerde vereceğim. Dünyam, ah, ah be Leyla, ah, ah be Leyla. 3'ü bir yerde falan yani çıkacak. Senle dolu dünya. Aba çiko. Çiko boğacağım beni çiko. Oraya Dilber günaydın mesajını altına paylaşacağım. Ben kazandım değil mi diyor. Sen kazandın da yanlış yere paylaştın. Günaydın mesajı var ya Facebook'ta hani. Hani yayınlayamazsa bak. Onun altına at o fotoğrafı. Kendini çiçek. Selfie yap selfie. Allah seni.

0: ya sevmem yar.
1: Ben sana söyledim, Gürkan abi tatile gitmiş güzel yere, adaya. Ben de dedim gidelim, bak ne güzel temiz sakin. Bana ne dedi Gürkan abi? Yaşlı, o yüzden sessiz sakin yeri tercih etmiştir. O adaya gitmiştir diyor, dedi diyor Neslihan.
0: Arpa buradayız ama ne?
1: Sessiz sakin yer. Sakin dozla gana söyle mi? Nolla belecini kaldırmasın o Veysel'in.

yine bizi neşelendiriyorsun. İskeçe'nin gümüşünün yakışıklısı demiş Tarkan. Aman aman aman ey. Halim yaman ey. Yaşa be Tarkan, ben yaşa, seni sevmeye başladım galiba.

Nerede olursak olalım radyoyu, radyosu olmayan telefondan dinlesin. Hep seninleyiz diyor Saniye Kara. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun efendim. Efendim Erol Agromix 10 eurodan başlayan metrekaresi plakakiler var, fayanslar var Erol Agromix'te. Lazer kesim A kalite. Her türlü inşaat malzemeleri var. İç ve dış cephe boyaları var. Vitex marka sevgili dostlarım. Harika fiyatlar. Erol Agromix olarak Çaymakıf Köyü'nde buluyorsunuz. Instagram ve Facebook'ta da buluyorsunuz. Kolay gelsin Erol Agromix'e diyelim. Ve Rosalin Butiye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Rosalin Gamze sevgili dostlar. Rosalin abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve model seçenekleri. Ayrıca çanta ve aksesuarlar, kombinleri, yelekli ceket, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde mevcut. Instagram'dan da rosalin.butik.com.tr olarak bile bulabilirsiniz. Demokrit'e bir de Gümüşü'ne de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in olduğu Espresyonist'in yanında. Böyle ağlak şarkılar çok fazla çalmam. Ağlak şarkı derken yani işte yok o anacığım bu mezarda, o sevginin bu mezarda, onu oraya gömdüm, buraya gömdüm de hastane önünde, incir ağacında falan filan bilmiyorum. O tür şarkılar çalmayı sevmem. Bu sabah İnci Mercan'dan yayına Anlamıyorsun Gönül Derdindeyle başladım. Sonra İnci Mercan'ın başka şarkıları var mı diye merak ettim ve karşıma bu arabesk şarkı çıktı, bu ağlak şarkı çıktı. Sizinle sevişen bir insanın aslında kiminle savaştığını bilemezsiniz. Sizi öperken kimi öldürmeye çalıştığını bilemezsiniz. Sizi severken aslında kimden nefret ettiğini tahmin bile edemezsiniz. Aslında her aşk bir öncekinin bir intikamıdır. Hasret koydum adını. İnci Mercan.

0: Patronu geldi, ikisi beraber denize gittiler, beni almadılar diyor Neslihan. Çanta gibi seni her yere, ama vay vay patron da göbe.
1: Tövbe bismillah yarabbim.
0: Ay göben patronu var. Burası göbek ölüm. Sanki 9 aylık abile.

0: ta benim.
1: Evet, fotoğraflar gelmeye başladı. Gülen ablam an itibariyle mücver yapıyorum demiş. Çok severim. Kolay gelsin. Muhammed Hasan Bulgaristan'dan iyi talepler derim demiş. Fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin. Leyla Aynur dikiş yaparken fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin. Emin Ferrioğlu tarladan fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin. Hadi sizler de benim Facebook'ta günaydın mesajının altına beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz fotoğraf koyun, gönderin. Böyle bugün değişik bir şey yapalım.
0: Geçmez oldu dert günlerim. Ölüm için gün
1: çok güzel okuyor İnci Mercan. Çok güzel basıyor notaları. Değil mi?

0: yine de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: Eyvallah. Sizinle sevişen bir insanın aslında kiminle savaştığını bilemezsiniz. Sizi öperken küme öldürmeye çalıştığını bilemezsiniz. Sizi severken aslında kimden nefret ettiğini tahmin bile edemezsiniz. Aslında her aşk

Haytırı Just Green. Efendim Batrakya'daki Bakal ve marketlerde EcoSert sertifikalı deterjanlar, bulaşık deterjanları, çamaşır makinesi deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green, J-U-S-T, Just Green. Bakal ve marketlerde yerini almış bulunuyor. Kullanın, çok memnun kalacaksınız. Ve Hellas Prokat, Prokat ev alanında uzman Hellas Prokat olarak Instagram'da bulunur. Keşan'da 15 yıllık tecrübeyle artık şimdi Yunanistan bayiliği de var. Yunanistan'da da sizlere hizmet veriyor. Hellas Prokat, Prokat evde kalite, uygun fiyat, ekspres hizmet, harika Prokat evler. Ve Agora Plus'lara, Agora Plus marketlerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agora Plus'larda her hafta haftalık indirimler çıkıyor sevgili dostlarım. Agora Plus Nescafe 6.90 200 gramı. Agora Plus Cajolin 3.99. Agora Plus Ifandisco topu kes 1 kilogramı 7.99. Babylino 4567 numara 8.99. Bliss bulaşık deterjanı 1.20. Agora Plus'larda, Agora Plus'ta Yarımçınar'ın karşısında gümüşcüne de sevgili dostlar. Buyur gel ablam, ben de çok severim demiş Güner ablam. Afiyet olsun, yemiş kadar oldum. Aydın, fotoğrafları bana gönderin demiyorum. Fotoğrafları Facebook'ta günaydın mesajının altına yorum olarak koyun. Ay ne kadar zor anlatmak bunu. Ne kadar zor bunu anlatmak. Ödüllü göbek o abi. Bana diyorlar biz yaşları olduğu yere gidiyoruz. O yüzden seni yanımıza istemiyoruz demiş Neslihan. Hiç merak etme, onlar o tiple, o göbekle isterse gençlerin olduğu yere gitsinler. Zaten hiç şansları yok ki gençlerin olduğu yerlere giderlerse. Yaşların olduğu yere gidiyorlar ki şansları olsun diye. Bakarsın bir linecik falan bakar onlara. Anladın Neslihan. Hiç sen korkma kardeşim. Kimse yan dönüp bakmaz onlara. Bülent Ersoy gibi 40 kemancının arasından bir tane yanlış masanı yakalasın demiş. Yakalıyorsun demiş Enes Şerif. Tabii ki yakalarım. Bak nasıl basıyor, bak nasıl söylüyor, bak kusursuz söylüyor bu İnci Mercan. Kalbin Ela Reskut Tikani Sıradelfe Ula Kala Ula Oraya Dört kere günaydın sana, dört kere günaydın benden.

Aha, şimdi de müzik uzmanı kesildim başımıza demiş Mahir Tuzlacı. Ola kala sanki azıcık sıcak demiş Kurt. Hadi ben idea suyuna. Vesel diyor bende göbek yok diyor demiş Neslihan. Göbek yok da tip yok onda gene. Bilmiyorum göbek var mı, göbeğini çekmemiş o. Vakti tövbe yarabbim yarısı oldu. İnci Mercan'ı Arzu Aslan, evet o şarkıyla tanımıştık ilk. Çalacağım.

Mehmet, şarkıyı da biliyorum ama dur ileri aldım zaten. Günaydınlar Kalfa Pastanesi. Dün çok güzel sohbetler ettik. Mehmet de genelde bizim sohbetlerimize katılır. Mehmet'le de beraberdik. O dönüşte de profiterol aldım ve Lotus kreması aldım. Onu da yeni yapmışlar. Profiterol kadar başarılı bulmadım. Şöyle, profiterol kadar başarılı olan kış aylarının tatlısı bence. Şekerli, çok şekerli. Ama zevktir. Sizler de dinleyin. Bence kışın yenir yani soğukta. Ama profiterol geldim buzdolabına koydum. Bir tanesini hemen kardeşim aldı. Arda'nın bu dedi. Arda zaten onu yemiştir bile. Diğeri de buzdolabında duruyor. Hemen akşam geldim sıcak sıcak kaşıkladım ama profiterolü de soğuk soğuk yiyin. Yani aldığınızda uzak yere götürecekseniz önce mutlaka buzdolabına koyun. Şöyle bir soğusun profiterol. Of. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü. Yi beni, yi beni, yi beni. Yi beni diyor. O derece. Kurabiyeler zaten kabala kurabiyeler efsane. Ona diyecek bir şeyim yok yani.

Hayır, biraz geleceğim tadayım demiş Mike Tuzlacı. Geleceğin tadasın ama sanmam profiterol kalsın. Ama misafir boş çevrilmez. Sana tattıracak bir şey ben mutlaka bulurum. Ayşe Mertoğlu. Nerelerde bizim Ayşe abla, Hüseyin abi, Ayşe abla nerede, Hüseyin abi, Ayşe abla nerede, Hüseyin abi, Ayşe abla nerede? Hasta masta olmasın Ayşe Mertoğlu. Dükkan köşe esnaf Ayşe 1984 yılından beri Silogi mağazası süsleme alanında fark yaratıyor. Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde. Sizin hizmetinizde Ayşe Mertoğlu sevgili dostlar. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizde taşıyor. Adalar olur, Modalar olur, Kastelorizu olur, efendim Mikonos olur, Zakynthos olur, Kefalonia olur. Hepsi Paksus olur. Her yere taşıyorlar. Hakikaten mi? Araba bile taşıyorlar. Ambrosia Trans'ın isteyene telefonunu verebilirim sevgili dostlarım. Eora Beach Fener'de. Eora Beach kahvesiyle, ikramlıklarıyla, bagetleriyle, hamburgeriyle. Gidin, deneyin, görün, gezin Eora Beach. Denize girin Eora Beach. Sanki bu tattırma meselesi sakata gidiyor demiş Scoot. Veysel diyor, sol tarafıma ödülü göbekli patronumu, sağ tarafıma ak saçlı Gürkan Agam'ı yanıma alır, bir dahaki sefere öyle gideceğim dermiş Veysel Neslihan'a. Ne zaman bitecek tanrım bu an? Susun bakayım, konuşmayın. Fotoğraf paylaşın şeye, Facebook'a. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Paylaşın bakayım fotoğraf, konuşmadan paylaşın. Ama bir şarkı dinlettirmiyorsunuz insana, bir şarkı dinlettirmiyorsunuz. Bu ne be? Pore filemu, pore filemu. Tipramatayın aftarı. Nermin Beyhan bahçeden dolma biberlerini toplattım. Topladım. Öğlenlikle meşgulüm demiş Nermin ablam. Vay. Oh canım istedi. Afiyet olsun biberler de, ne güzel maşallah. Almanya'da böyle güzel biberler var mı? Almanya'da mısınız? Burada mısınız? Hacer Mustafa. Bay krema yapmış. Pop pop pop. Mümin Mehmet o. Tebüle dinliyoruz demiş ot keserken. Yaşayın. Hadi bakalım paylaşın bakalım. Çiko. Sen de bekliyorum duvarıma, paylaş, paylaşmadan nasıl kazanacaksın? Hiç konu çıkarmayalım meselenin. He? Faik sen de paylaş. Sen o gül cemalini paylaş, iyi mi Faik? Ha bakayım. Kazanma şansı artsın. Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ta Leganaslara, ta şeylere gittim. Kefalonyalara gittim bir aşkın peşinden. Siz beni yalnız mı gittim sanıyorsunuz oralara? Ben deli miyim yalnız gideyim? Deli mi öptü beni?

San Siro'nun Softoplast ürünü erkeklerin saçlarını sakallarını boyamak için, kadınların saçlarını boyamak için çok doğal, çok beğenilen bir ürün. Bir kişiye rastlamadım ki ben bunu beğenmedim desin sevgili dostlarım. Bir kişiye rastlamadım. Üstelik köpürtüyorsunuz saçınızda 10 dakika duruyor, yıkıyorsunuz. Çok doğal bir sonuç veriyor. Softoplast. San Siro'nun satış noktalarında, büyük parkerin olduğu yerde San Siro, San Siro King Food'un karşısında, San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda ve Seçkin Bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Ve Sedene tekrar günaydınlar. Perihom'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Perihom Siras 3 numarada sevgili dostlarım. Sarma makinesi 5 euro. Sarma makinesini 5 euroya alıyorsunuz Perihom'dan. Yaz boyunca Perihom'da Siras 3'te İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde oval güveç sağ 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sile estereceği 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro.

Abi Vesel soruyor, bugün ya da yarın Fanariye tuzlanmaya, güneşlenmeye, yanmaya gelecek misin diyor Neslihan. Ay, o kadar güzel yerlerden sonra hiç Fanariye gelemeyeceğim. Hiç. Attan inip eşeğe binmeye benzer o. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Düşününce bile bak bir tuhaf oldum. Şimdi efendim, muhabbet olsun.

maksimum kalite minimum fiyata, yılların değişmeyen lezzeti, değişmeyen kalitesi. Rukiye Hanım sevgiler, saygılar, günaydınlar. Max çalışanlarına da günaydınlar. Of of of. Of of of. Traktör deyince Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında sevgili dostlarım. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kötü marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Gidin kendisiyle konuşun, anlaşın, görüşün sevgili dinleyiciler. Ayrıca Türkiye'den traktörler için kabinler getiriyor. Her traktöre uygun kabinler var, klimalı. Ayrıca tarım aletlerinin, sulama beklerinin, karulların tamirini, bakımını da yapıyor. Günaydınlar Mesut'a dinliyorsa. Ali Toraman ve ekibi 25 numarada yeni yolda hizmetinizde. Enerji istasyonu, klimalar, güneş enerjisi termosfonları, ısı pompaları. Ali Toraman ve ekibinde sevgili dostlarım. Ali Toraman ve ekibi bu işi iyi şekilde, güzel şekilde uzun yıllardır yapıyorlar. Ali Toraman'ın aynı zamanda inşaat mühendisi ofisi de var. Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında size hizmet veriyor. Efendim, beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Bugün fotoğraf olarak, yorum olarak Facebook'ta günaydın mesajının altına iliştirebilirsiniz. Hadi bakalım görelim kimler bizi nasıl, nerelerde, fotoğraf olarak nasıl dinliyor, neler yapıyorlar. Genelde ev hanımları işler yapıyorlar, tarlalarda işler var. Cemile Reşit domates toplarken dinliyor, kolay gelsin. Ali Molla, sürücü kursu, autokinesi, yaşa, kolay gelsin.

Scott'a. Sanki haklısın, sıcaklama başladım. Birdenbire ateşler bastı beni. Birdenbire niye bastı beni bu ateşler? Günaydın Gürkan Bey. Yalımlı'ya, Nefise'ye de kocaman günaydın demiş Ayşegül Mehmet Hanım. Günaydın efendim.

Bizim Tanju da gitti. Bizim Tanju korumada işten çıktı. Ne yapsın şimdi? Eskiden olduğu gibi dinleyemeyecek. Faik. Tanju da gitti. Sen de gitmeyesin Faik. Ben sensiz ne yaparım Faik? Ben sensiz yapamam, duramam buralarda. Ben sensiz ben yapamam buralarda, hiç duramam. Götür beni gittiğin yere. Mekke Tering, düğünleriniz, mevkileriniz, etkinlikleriniz için. Mustafa Ali Çavuş belki bir harika menüler. Gidin, konuşun, görüşün. Sizin de düğününüzde, etkinliğinizde, mevkinizde Mekke Tering'in yemekleri yer alsın sevgili dostlarım. Ve pembe pembe düşlere çok teşekkür ederim. Programı yaptık. Katkılardan dolayı kartları da pembe. Pembe düşlerin kartı da pembe. Düğün, nişankına, mevlid, bebek hediyelik deyince akla gelen her şey, her türlü süsleme Marinaki 4'te Şapçı'da, ana yolda Baraka'nın karşısında sizlere hizmet veriyor. Pembe düşler sevgili dostlarım. 4 mevsim aile lokantası, 4 mevsimde de güzel. 4 mevsimde de ağaçların arasında, suların yanında, hışır hışır şarıl şarıl bir ortamda muhteşem hizmet veriyor. 4 mevsim aile lokantasına çok teşekkür ediyoruz Hamdi abi ve ekibine. Sizler de gidin Kozluköy'de, sizler de rahatınıza bakın. Güzel güzel, güzel bir ortamda güzel yemekler yiyin sevgili dostlar. Aynen. Kuru kahveci Nihat. Kuru kahvenin adresi, pekmezlerin adresi, kendi ürettikleri tayinin adresi, ikramlıkların adresi. 48 yıllık tecrübe. Seçkin bakkal ve marketlerde de var ve Karaçanlar'da. Ne marketti o, Hasan'ın marketinde de bulabilirsiniz. Bu kahveler orada da çok sevilmiş. Karaçanlar'da Hasan'ın marketinin adı neydi Berskut? Orada da var. Günaydın. Gürkan abicim, iyi yayınlar, ne yapıyorsun, iyi misin Gürkan abicim demiş İnan Mehmet. Bomba gibiyim, bomba gibiyim, ne yapıyorsun sen? Bu bana gönderme bu fotoğrafları, duvarıma paylaşın. Facebook'ta günaydın mesajın altına paylaşın, herkes görsün. Tamam mı? Ha bakayım, ha bakayım kuzanım, ha bakayım. Karaköy'e yoksa tenta mı gelsek demiş. Sor bakalım bu sıcağı, Faik abinin önerisi var mı? Karaköy'e tenta mı gelsek demiş Scott. Yok başka hayalim, klimayı açıp geleyim. Biz zenginler elektrik faturasından korkar mıyız be? Bana zaten 150-200 euro fatura gelince utanıyorum, gidip ödemeye utanıyorum. Hadi diyecekler, koca gidi Gürkan Nesin'in onun malikanesine 200 euro fatura gelmiş diyorlar bana. 700 euro ve üzerinde geldiğinde ben gidip ödeyebiliyorum ancak.

Günaydın, günaydın Gürkan abi. Yayınlar dilerim. Kolay gelsin. İş yerimizden Mumin Otomobil'den ikinci el araba alım satım Stuttgart'tan çok selamlar demiş Orçun Mümin. Günaydın. Günaydın bakan bakı sen darba. Günaydın darba. Hoş geldiniz.

inanmadım aşka. Sonlara çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Sonlar Ali'li Gönce de herkes biliyor, herkes tanıyor Sonlar'ı. Mimar mühendis. İdari ilkokulu yanı, mahkeme binası yanında. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler var. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sonlar'a başvurabilir. İlgilenenler Sonlar'dan bilgi alabilirler. Gülsüm abla beni dinliyor. Pardon. Eyle. Var mı Panyopya'da? Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Resim, fotoğraf, yorum olarak Facebook'taki duvarıma koyarsanız herkes görecek. Böyle bugün öyle bir şey yapalım, yine hep yapıyoruz zaman zaman. Hadi bakalım, İlker tarladan dinliyor. Yaşa. Güneş kreminden al sür. Muhteşem Güner Reşit. Efendim tarlada sularken dinliyor. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Hepinize sevgiler, saygılar. Sadelfe, Mert.

Πάμε να ακούσουμε και Καζαντζίδη. Έλα Καζαντζίδη. Πάμε παιδιά. Ve Atilla Bilir, Güneş Gold, İskeçe'de. Mikhail Karaoğlu 22 ada hizmetinizde. Atilla Bilir sevgili dostlarım, en iyi şekilde, en güzel şekilde. Altınlar, kolyeler, küpeler, harika fiyatlar. Gümüş reyonda da var. Mikhail Karaoğlu 22 ada, Atilla Bilir. Atilla Bilir. Erdem. Erdem.

0: Haftada karpuz yavaltı kesti o tetiyor re Ozan. Facebook'ta günaydın mesajının altına yorum olarak, fotoğraf olarak koy. Herkes görsün. Ergün Kurcalı, sen de yemeğini bana göndermin, duvara koy.
1: Benim aste atihi.
0: Titro Zefili.
1: Anola ven mutapes. Απλούστα τα κυδιό.
0: Πρωί πρωί βλέπω εκεί ειδονικό ή βλέπουν άτο στα μάτια μου.
1: Άπες είναι η καρδιά μας ενοχή.
0: Günaydın, bu cumartesi canlı müzik var, bekleyin seni demiş Lekaps. Sayın be! Vay nasıl heyecanlandım, kim çalacak, kim söyleyecek? Vay nasıl heyecanlandım birdenbire. Lekaps Cafe, illi kahve çeşitleri, Yastıköy'ün dışında da servis yapıyorlar. Dana pirzola, biftek, köfte, möfte, ızgara çeşitleri. Ve her cumartesi dana pirzola, biftek, köfte, möfte, ızgara çeşitleri. Ve her cumartesi...

eski adama ve 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs kiralayın, istediğiniz yere getirsin, istediğiniz yerden götürsün sizleri. Le Caps çat çat çat çat Erdem, çat çat. Allah Allah'ım, sana geliyorum ya Rabbim. Fotoğrafları bana değil, Facebook'ta günaydın mesajının altına koyun. Ay yoruldum. Ay yoruldum. Ayşegül Mehmet, sen ne koydun duvara bu? Bu ne böyle? Ha? Kediyi nasıl koydun duvarıma canım? Video çek de koy. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak, yorum olarak, yorum fotoğraf olarak Facebook'ta günaydın mesajının altına koyun. Acaba nasıl anlasam da? Faik sen anlasana. Senin Türkçen perfect. Sen anlat Faik.

Barış Kara Mustafa. Günaydın Gürkan Alp, haydi programlar demiş. Bu fotoğrafı benim günaydın mesajın altına Facebook'a koyarsanız herkes görür. Bu boya işleri yapıyorsunuz ya. Hakikaten şimdi öyle yap bakayım. Facebook günaydın mesajın altına da koyun. Hatta toplanın, selfie çektirin kızanlar, bütün kızanlar koyun değil mi? Sen anlatsana Yurancı demiş Faik. Ego mila abdest el nikarefile. Abdest mila el nikarefile. Ay canım sıkılmaya başladı. Ay kız canım sıkılmaya başladı. Ay. Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva. Vatandaşın derdine deva almak için açtık biz bu burayı Gürkan abi diyor. Merve ve Ezgi kardeşler. Her türlü büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. İşte Estiki'dir, Anti, Allianz'dır, Mayans'dır, General Ali'dir, Mali'dir. Hepsinden çalışıyorlar. Araç açma, kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası.

nikah gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Merkezi sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Aynı yerde süslemecilik yapan şapçıda bir isim daha var. Ayşe Pemberişler. Düşün, düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik, after, bekarlığa, veda parti ürünleri ne isterseniz Pembe Düşler'de, Maniaki 4'te, Şapçı'da hizmetinizde. Ve yine Şapçı'da kalalım. Yine Şapçı'ya kuru kahveci Nihat'a günaydın diyelim, Hakan'a günaydın diyelim. Harika kuru kahveler, mis gibi kuru kahveler. 48 yıllık tecrübe, 48 yıllık harman, değişmeyen tat, değişmeyen lezzet. 48 yıldır kuru kahveci Nihat ve ekibi, seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz bu kuru kahveleri. Aynı zamanda benim kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Etki Bankası'nın bir işinde kuru kahveci Nihat.

Tastravapata dio minas demiş. Faik Tuzacı. Sus bakayım. Adnan Seniha günaydın demiş. Konya Pola Maria demiş. Pastanenin yaptığı turtayı koymuşlar. Vay ne güzel turta, vay ne güzel turta. Ayla Bayram dikiş işi yapıyor. Kolay gelsin. Mehmet Kılavuz yolda gidiyor. Kolay gelsin. Bak ne güzel oluyor böyle. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor böyle. Ha böyle. Ben inerdi nasıl ne şekilde dinliyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Paylaşın bakalım fotoğrafları. İlker. Gel şaba. Okuma sataj daha bir ay sonra hadi gel demiş Faik. Tipezlik hatalı var. Fevriz kesi yapıdı o. Sen giremezsin onu, sen onun de, sen onun demir başsın be. Hadi gel, hadi gel. Ben daha tatil yapalım. Şimdi Ağustos'ta tatile çıkacağım bir ay. Daha tatile gitmedim ben.

Ne bağırdı öyle diyor Scott? Kaplumbağa. Bağcık bağırıyor öyle. Bugünlerde Adnan'la çıkacağız, geleceksin mi demiş Maik. Adnan'la çıkarım, seninle gelmem. Adnan sakin çocuk. Konuşurken bile yavaş yavaş konuşuyor, sakince konuşuyor. Senin gibi her var.

Motoclass'a günaydınlar. Kalimera Motoclass. Motosiklet satışı, ikinci el motosikletler, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler. Scooter satmıyor musunuz? Bıralla ganasta kızanlar vızıl vızıl skuturlarla geziyorlar bile. Bir skutura 3 kişi biniyorlar bile. Vallahi bile trenci koyuyorlar skuturda. Skuturlarda kızanlar. Efendim ve motoclass'ta otu biçme makineleri, odun keçme makineleri. Motoclass sevgili dostlarım klas işleri imza atıyor. Motoclass, Stilbayi, Motoclass, Hasan Topal ve ekibine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kozlukepir'de Şapça'ya giderken sağ tarafta hizmetinizde sevgili dostlar. Motoclass, Özkon Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede Yunanistan çapında panellerde iddialıyız. En uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. Ve bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede Özkon Mehmet Özcan Korifi Bulatköy'de. Korifi'de cuma akşamları canlı müzik var. Artık yaz geldi, oraları yemyeşil olmuş. Çimler, mimler, çiçekler, miçekler hakikaten çok güzel. Korifi'yi tavsiye ediyoruz. Köftesiyle, güveciyle, hafta sonları çevirmesiyle, enfes ortamıyla, enfes salata çeşitleriyle, kıyılmış soğanıyla, muanıyla Korifi. Cumartesi Le Cap Cafe'ye kim geliyor? Oğuz. 15 Ağustos'ta bir hafta tatil yapalım demiş. Günaydın kardeş, fasulye tohumlarımı ayıkladım. Kendime bir sade kahve, yanına da kalfa lokumlu sandviç, daha ne olsun demiş. O kalfa lokumlu sandviç yapmış. Of of of of of, fasulyeleri ayaklamış. Bu fasulyeleri ben çok seviyorum. Barbunya'ya bunlar böyle. Dün annem yapmış, halam yapmış, müvidalam. Yemin ederim Gümüşhane'ye gitmezden önce iki koca tabak yedim. İki koca tabak yedim. Sen de yaşa Gürkan abim demiş İlker. Hasan Topal günaydın size de. Yok skuter satmıyoruz demiş. Günaydın iyi yayınlar uzman radyocu demiş. Mehmet Ahmet dostum baş börekçim, baş radyocum. Ama baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim. Nasıl sen baş pidecisin, lahmacuncusun, börekçisin. Ben de baş radyocuyum. Baş sebebenk radyocuyum, baş sebebenk.

Enteresan Fotoğraf. Günaydın Gürkan Bey kardeşim, Çanakkale'den selamlar saygılar demiş. Abdullah Erkan Bey abim hoş geldin. Nereden bileyim ben demiş Oğuz Mehmet. Cumartesi günü Lekaps kafede toplanıyoruz demiş yine. Dediğine göre bir bildiğin var sanıyor. La havle. Kim dedi sana Lekaps kafede toplanıyoruz diye. Tamam rahatladın mı demiş Fahit Uzacı. Çok rahatladım. Bir de köfte yedin nasıl kilo verirsin sen, şaşayım kalayım demiş Alimoğlu. Ben de bana şaşıyım. Ben yakıyorum, ben genç olduğuma yakıyorum. Vallahi ben de bana şaşıyorum. Zakin dostu, yarı zakin dostu yedim. Sana da yolladım değil mi yediklerimden? Ben yine bir kilo vermişim. Ama çok yaktım zakin dostu, çok yaktım.

mi? Ahmet Koca Mustafa. Kocaman günaydın, kocaman günaydın. Kocaman günaydın. İmamı ne sana? Dost cenaze hizmetleri. İki dostun kurmuş oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetlerine çok teşekkür ediyorum. Efkaristo para para para para para poli. Dost cenaze hizmetleri. Çukur Kahve'nin karşısında. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde açıldı. Başarılarının devamını diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İki dost onlar sevgili dostlar. Rosalin Butik. Ondan sonra bana ben reklamımı duymadım diyor. Dinlemezsen nasıl duyacağım bana Rosalin'cim? Gümzeciğim. Bir de sizin duymanız önemli değil. Başkalarının duyması için veriyorsunuz siz reklamı aslında. Ya Rosalin. Abi elbiseler, kombinler özel günler için farklı renk ve model seçenekleri. Yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Ayrıca tesettür giyim de mevcut. Efendim fiyatlar da çok güzel. Çok güzel yazlık elbiseler gelmiş. Gidin bakın, gezin görün. Dimokrito 1'de, Komotini'de, Gümüşhane'de, Dil Komotini'de, Rosalin Butik Komotini olarak Instagram'da bulun. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Kanka mıyız, sevgili mi? Emine Kamil neredesin sen? Günaydın, günaydın, günaydın. En son 10 Haziran'da günaydın demişim. Bugün kaç Haziran? Bugün Eftai Yuliyu'yu ne? Ne yakacağım yakmayacağım? Gündüz patikalarda yürüyüş, akşam olunca yatakta kaçış demiş. Gürdal, Gürdal Sari. Kıstırsan gelin mi? Tutar mısın? Ege Arif sana arkadaşlık isteği gönderdi. Bana çok arkadaşlık isteği gönderiyorsunuz da kabul edemiyorum. Sırada bekleyen yüzlerce arkadaşlık isteği var. Yüzlerce kişi bekliyor. 5000 ile sınırlı ama bana arkadaşlık isteği gönderdiğinizde otomatikmen follower'ım oluyorsunuz. Follower'ım olduğunuzda da hiçbir şey fark etmiyor, arkadaş olmuşuz ya da olmamışız. Çünkü ben hiç kimseye kapalı özel paylaşım yapmıyorum. Anlatabildim mi? Yani benim paylaşımlarım herkese açık. Herkese açık.

yumuşak G sınıfı hı sınıfı ehliyet veriyor. Hey! Autokinesi. Autokinesi de otomatik vitesli araba var, araç var. Otomatik vitesli araba kullanmaz. Araçta araba kullanmayı öğrenin. Autokinesiyle öğrenin. Yollara autokinesi güvencesiyle çıkın. Ali Batı Trakya'da bizim ismimiz altınımızdan bu işi yapan ilk insan. Ali Molla Molla Ali. I love Autokinesi. I love Komotini. I love Ali Molla. Her gün dinliyorum seni demiş Emine. Dinliyorsun ama selam vermiyorsun. Bugün Nurgül nerede? Duyuyoruz Gürkan abi, sen söyleyince biz duyuyoruz demiş. Kaç kere duydun sabahtan beri? Allah için doğru söyle. Doğruyu söyle, kaç kere duydun? Demek istiyorsun ki ben söylemiyorum demek istiyorsun. Söylemeyince duymayız, söyleyince duyuyoruz demişsin. Allah için Allah kasavattan beri kaç kere duydun? Gamze söyle. Şimdi neyiz? Kankamın sevgili mi? Kıskanırsam gelin. Faya sataşmaktan bıktım. Başka birini bulayım. Nurgül de yok bugün sataşayım. Yazmıyor bugün Nurgül olsa da. Kankamın sevgili mi? Dün bana yollamış ses kayıtları. Yarısını dinledim, yarısını dinlemedim hiç. Çok işçilerim vardı dün. Programdan sonra konuşalım dedi, istemiyorum dedim konuşmak. Herhalde ondan kızdı.

Gülsüm abla günaydın. Arif Osman traktörle pamuklardan şey yaparken dinliyor. İsmail İsmet Domruköy seralarından iyi tatiller demiş. İsa Mehmet. Oo, sizin domatesleri unuttuydum ben sahi, günaydınlar. Ne güzel domatesleriniz vardı. Geçen sene alıyorduk hep. Ya. Günaydın bakalım. Günaydın. Çok güzel domatesleri var onların. Çok

Bak kendimle kavga yapıyorum. Kimseyi bulamayınca kavga yapacak. Hoy! Hoy! Kaç. Abi selam, yok mu yakında sazlı söylü bir eğlence demiş Onat. Var. Cumartesi günü Le Caps Cafe'de yastık öyle geleceksin mi? Biz seninle şimdi ya da oralara dar gelirse deniz kenarına gideriz. Tutar mısın elimi? Hadi durun. Gel gel gel. Kayık deyince, kayık tamiri deyince, kayık satışı deyince, kayıkların motorlarının satışı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Efendim Hüseyin. Jet skisi bile var Hüseyin'in. Çok güzel jet skisi var. Sana vereyim dedi. Kullan dedi. Herkes kendi skisini kullansın. Ben kendimi alacağım. Benim skim yok diye üzeyim de alırım ben de bir tane kendime. Hüseyin kaç var onlar? Hüseyin beni dinlemiyor bugün. Bir de 3 kişilikmiş Hüseyin'inki. 3 kişi binermiş üstüne, bak ne güzel. Bak fotoğraflarını da yollamış bana. Çok güzel. Çok da güzel sevdiğim giyin akromata. Yani böyle toprak tonlarındaki renkleri, kahverengimsi şeyleri çok seviyorum. Ve Tohatsu ve Selva motorlarının bayiliğini de aldı Hüseyin. İskeçe girişinde Emporico Flamingo'ya gelmezden önce solda Bülent'in benzincisinin olduğu yerde. Davet edersen neden gelmeyelim abi, ayıp ettin demiş Onat. Yalnız davet ettiklerimi hesabı da ödettiriyorum. Onu da unutma, gelirken sonra demeyesin. Vay vay vay vay vay vay vay, yapa yapa gitmeyesin. Να χαρτίζεις το χάρτη για να σε ταξιδέψω να χαδροσιά του Μάρτη. Le Caps Cafe'ye bir şey sordum. Μέχρι έχουν γράψει κανονικά ρε φίλε. Ωρε φίλε μου, πόρε φίλε μου, πόρε φίλε μου. Τι τραβά από σας εγώ ρε. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf yorum olarak Facebook'ta günaydın mesajının altına koyabilirsiniz. Bana yolluyorsunuz abi de. Bana yollamayın. Bana yollamayın. Beni nasıl, ne şekilde, nerede dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak günaydın mesajı var ya. Ağaçlar maaşlar deniz paylaşmışım ha. Onun altına yorum olarak, fotoğraf olarak koyuyorum. Ahmet. Niyaz'ın da sildim ben. Hızlı giden skilerden alman lazım demiş. Bana zaten yavaş giden yakışır mı? Ne o, ben kaplumbağa hızında giden skiyi ne yapayım? Hızlı gidecek, hızlı gelecek.

Abi öyle de reklam olacak, insanın dostu var, düşmanı var. Öyle de herkes görüyor ne yaptığımızı demiş İlyas. Nasıl, nereden görüyor ne yaptığımızı, anlamadı mı? Ella pame. Dostları, filler, hem mesajcı, mesajcı, her türlü nokta geri internet sitesi. 24 yıllık tecrübeli her türlü mezar yapım işleri Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan da size gösterir. Balay Köyü'nde caminin bitişinde. Facebook'ta da Ertürk olarak sayfası var. Facebook'ta da Erhan Dalı Mezarcı olarak bulabilirsiniz.

yapacaklar bir filiki timi. Senden özel demiş Ahmet. Zaten 18 evreye yıkıyorlar. 18 evre arabanın içini ve dışını 18 evreye yıkıyorlar. Git benim gönderdiğimi söyle. Daha filiki timi yapabilir misiniz de. Çok da güzel parfüm sıkıyorlar arabaya. Beni dün bütün gün o parfüm seveyledi. Çok sıkmışlar benim arabaya Vedat. Orasını burasını da değdirmiş arabaya. Orası oramı buramı değdirdim arabaya dedi Vedat. Vedat arabacı Özcan Molla. Stone Afro. Sarıca'ya giren yolda. Benim tren yolunu geçince biraz daha ileride mezarlıklar var. Mezarlığı geçince Stone Afro'yu göreceksiniz hemen sol tarafta. Ve ne diyoruz? 18 euro arabanın içini ve dışını yıkıyorlar. Aftine, İper Prosmara 18 euro. Tarım aletlerini yıkıyorlar, kumbiyalarını yıkıyorlar, kamyonlar. Dün ben gittim, Özcan girmiş Dalika'nın altına. Tanıyamadım onu, giymiş yağmurluğunu Dalika'nın altında. Bir kızan var tepişiyor oralarda, sarı sarı yağmurluk dedim. Bu ne, bu kim dedim. O gene Özcan'mış. Ya Stone Afro, Stone Afro paralar kolay çıkmıyor, kolay kalır. Bak ben de ne çekiyorum para kazanmak için. Bak ne çekiyorum burada. Öf, bu sıcak. Stone Afro. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Telefon numaraları var orada, arayın. Bulduğunuz yerden alsınlar arabayı, yıkasınlar, bulduğunuz yere teslim etsinler. 18 euro. Yollar mısın Afro'nun numarasını demiş Oğuz Mehmet. Bir zahmet bakıver şeye. Bir zahmet Instagram'a bakıver, Stone Afro yaz. Göreceksin kardeşim. Başka şeyleri göreyesin Instagram'da. Stone Afro'yu görememişsin herhalde. Ya Stone Afro'nun sahipleri iki tane kız olsaydı hemen buluvereceğiz. Şimdiye kadar 45 kere arabayı yıkatacaktın. parfüm istemeyem ama zararlı demiş Ahmet. 18'e gerek yok be demiş. 18'e gerek yok demiş. 18 be. O zararlı bu zararlı. Sen zararlı olan bir şey gibi biliyor musun? He? Benim zararlı şey değil mi bakıyorum. Ondan mı sen zararsız deterjan satıyorsun? Just Green. Just Green. Just Green. Naciye İmam. Günaydın olsun bakalım. Herkese demiş günaydınlar olsun bakayım. Günaydınlar olsun. Ayşe abla neredesin be ya? Günaydın, iyi günler. Uzun bir aradan sonra kulağımız sende ama ellerimiz işte. Gürkan kardeşim demiş. Sabahtan beri bağırıp durayım. Yeni açmışsın radyoyu. Yalan söyleme. Eşin de açmışsın radyoyu. Sabahtan beri Ayşe abla, Ayşe abla, Ayşe abla diye. Bak ağzım kuru, ağzım dilim kurudu da iki litre su içtim. Hep senden ötürü hep Ayşe abla diye. Konstantino Ayşe ablanın olduğu yerde. Çok güzel. Karidaki sasu var Ayşe abla. Konstantino'dan aldım. Kire Konstantino'nunki yedir mi şeyini? Karidaki sasu. Sunu çok güzel yapıyor. Fındıklar, fıstıklar, ikramlıklar. Dedirdim gene, ne dedim bilmiyorum. Çok hızlı konuşuyorum gene. Ondan sonra leblebiler, medlebiler, fındıklar, mıdıklar, fıstıklar, fıstıklar. Çok güzel tayin yapıyor kendi üretimi. Hüseyin abi, Konstantino 87 yıldır var. 87 yıldır hizmetinizde. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Silogi mağazası da orada. Ayşe abla da yeni açmış radyoyu dinlemeye başlıyor. Ben de merak ettim neredesin, ne oldu diye, bir şey mi oldu diye. Ayşe Mertoğlu süslemede de fark yaratıyorum diyor. Her şeyi de hazara isteyeler senden be demiş

efendim Hasan, evinizi ilaçlasın, işlerinizi ilaçlasın, tuvaletinizin mis gibi kokmasına, hijyenik olmasını sağlasın. Hasan her türlü ilaçlama hizmetleri, dükkanlarınızın, işyerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması işlemleri. Hasan Hijyen Servis'te Mekke Deringin olduğu yerde Fatih'le karşı karşıya sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Hasan aynı zamanda dediğimiz gibi sivrisineklere, karasineklere karşı da koruyucu ilaçlar da satıyor. Ve tam karşıda Fatih var. Koltuk döşeme işleri, koltuk kaplama işleri. Efendim Fatih'te harika fiyatlar. Babasından öğrendi bu işi. Çok da güzel yapıyor Fatih, tavsiye ediyoruz. Döşeme koltuk üretiminde de Fatih sevgili dostlar. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, enfiyanın sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Yakında efendim elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Sobacar Çarşısı'nda Eski Niko Market'in aralığında Osonos 6'da Gümülcine'de Sinan Bey Soft'ta SBS Consulting and Rent'e Car sevgili dostlarım. Çok çeşitli alanlarda sizlere hizmet vermeye devam ediyor diyelim. Şuradan da şimdi bunu kapatalım. Buradan da burayı böyle yapalım. Buradan da bunu böyle yapalım.

0: Bana da o radyoterapici kızının numarasını yolla demiş Gürdan Salih. Kim o be? Ahmet.
1: Bak Hindistan oldu bak. Gümrüğün ortası Hindistan yap.
0: Gümrüğün ne
1: gibi? Bak Hindistan oldu bak.
0: Baymar'ı trafik karışmış ha. Proteriyot da kimdi? Aynı Hindistan Pakistan gibi olmuş oranın trafiği. Por efile. Gümüşen dikkat et. Dikkat et çarpmayasın. Dikkat et arkadan vurmasınlar. Arkadan vurmasınlar. Arkadan vurdun mu? Arkadan vuranda kimde oluyor suç? Arkadan vurdan vuranda mı oluyor? Vurdanda mı oluyor? Canıma geçti artık sıkıldım canım sıkıldı. Ah hasbolursa.

Vuranda vuranda suç demiş Ahmet. Ha? Vuranda suç vuranda. Vuranın hiç projesi suçu yok. Yufka deyince, yufkacı deyince. Yaşa. Trakya yufkada duvan feyiz, şekerim şeker gibi yufka. Annem moralimi bozdu şimdi. Gelmiş buraya dolma kokulu, dolma kokulu. Bütün her yer dolma koktu. Duvan feyiz, şekerim şeker gibi yufka. Kat kat yufka. Bu yufkayla yapılan börekler çok güzel oluyor. Annem tam dolma yaparmış. Sana yetiştirmeye çalışıyorum. Tüp bitti dedi. Gel tüpü değiştir diye. Benim tüpü değiştirip gelmem en azından 10 dakika. Nurma kayım 10 dakikalık bir şarkı bulayım. Canın sıkıldıysa kapat git sen de rahat. Biz de onu rahat demiş Faik. Niye? Sen rahatlamanın için kapa git radyoyu. Kafa radyonu ama kapatamıyorsun. Hoşuna gidiyor. Sen programda olduğun sürece arkadan vurdurmak önüne dikkat et. Arkadan vurdurmak önüne dikkat etsin demiş Nida.

Bir daha tatile giderken beni de al yanına. Ben de isteyeyim. Erhan abim ne diye zaten Gürkan'dan gideceğiz, izin vereyim diye Erdem. Erhan abin izin veriyor de. İznin başka yerden çıkması lazım. Erhan abisi. Benim kızanları tatile salanda akıl yok. Akıl

Cansu Gülker'i ya. Şimdi buldum bir şarkı. 8 dakikalık. 8 dakikada tüpü takar gelirim ben. Little Don Demir'i sen mi sakatladın babudan, ne demiş Faik? Anamdan ötürü. Anam var pizza alalım. Adam öteki taraftan bir adam çıkıyor, ona dikkat ederken çarpmayayım diye. Direği görmemişim. Ay nasıl kaldıracağım ben koca gidip tüpü be? He? Kaç kilo bir tüp? Rosalind, duyuyor musun beni? Ha, iyi duyun kardeşim. Söylemeyeceğim. Bir kere ilgi kaldı hakkınız. Bir kere söyleyeceğim, sonra bitecek. Nasip ya. WhatsApp'ı mı kapamışım? Ne yapmışım? Nerede WhatsApp? Nerede? Bu ne WhatsApp? Vallahi billahi WhatsApp'ı kapamışım. Ah, Asborusa. Dur bakayım, WhatsApp açayım. WhatsApp niye? Niye kapamışım WhatsApp'ı ben? Nainina, korona nainina. Sede'nin eşinin züccaciye dükkanı var. Peri Home uzun yıllardan beri İskeçe'de. Siras 3'te sevgili dostlarım. Peri Home, Seden kardeşimizin eşinin, Seden arkadaşımızın eşinin dükkanı. Peri Home'da çok güzel, harika sarmak için makine var. 5 euro. Peri Home'da yaz boyunca pervaneler var. Püfür püfür pervaneler. Efendim, oval güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostrası 11 euro. Pervane 40 watt 20 euro. 90 watt 38 euro. Peri Home'da İskeçe'de Siras 3 numarada hizmetinizde. Karaköy yakında havaya uçacak demiş Alimolla. Evde genellikle tüpe ben takarım yalnız Alimollacığım. Ya dün iki kişi konuşuyordu. En az bana gazetoyu de diyor biri, diğerine diyor Faik. Evet, hadi bakalım. Git Gürkan, gel 8'de kadar.

4 dakika 54 saniyede gittim. Eski tüpü çıkardım. Yeni tüp aldım. Ondan sonra şey yaptım, taktım, yumaktım, şey yaptım, kontrol ettim, geldim. 4 dakika 54 saniyede yaptım bütün bunları. Bak, bak, bak, bak. Bak, her eve lazım böyle bir çocuk. Her eve lazım. Stonafro. Abbas, Stonafro'ya arabayı yıkatma mı gittin? Yapın bakalım selfie ben Ahmet, kızanlarla da koyalım duvara. Hem reklam olsun, hem sizin reklamınız olsun, hem benim reklamım olsun, herkesin reklamı olsun. Just Green, al bir de şişe elinde tut. Just Green şişesi. Ahmet.

Tatil gideceğim ama demiş Ahmet. Ha ben de şu anda oradasın sandım sen de. Mentereci. Gülüm benim, derdim aşkım, benim benim. Baktım nerede diye diyor.

0: gideceğim mi, gidince yapacağın selfie paylaşırsın duvarda demiş Ahmet. Tamam, hazırlıklı git. Deterjanlarını da al. Onlar da sonra fırasını hazırlasınlar.
1: Aşıksın.
0: Aşıksın.
1: Bütün aşık.
0: Bütün aşıkların ellerini göreyim. Kaldırın bakayım. Kaldırın. Bravo partim, evlenecek yaşa gelmişsin. Açan tutup değiştirmedi öğrenmişsin demiş. Alimolla. Her eve lazım böyle bir çocuk. Her eve lazım.

çak, çakmaktan kontrol ettin mi tüpü diyor Ahmet. Çakmaktan kontrol edilmez. Senin Jaskin'in bulaşık deterjanından köpürttüm, koydum elimle. Köpükten hava çıkmadı, baktım çakmakla tüp kontrol edilmez. Ey deli misiniz, nesiniz siz? Allah'ım ya Rabbim sen, Allah'ım ya Rabbim sen, cümlemize akıl fikir ver ya Rabbim.

Arimonla şimdi doğru söyle Bartim, sen buna evine tüp taktırır mısın demiş Faik Tuzacı. Vereyim onlara doğal deterjan, doğal araba yıkatma seçenler de koysunlar Gürkan abi diyor Ahmet. Ya mesela ben arabamı öyle yıkattırayım. Olur mu? Sen aşıksın arkadaş. Hemen zaten senaryoyu kurdum kafamda. Onlara vereceksin, beyaz beyaz tutacaklar, dökecekler sıvılar ama mayolarla ne olacaklar? Tamam mı? Böyle kayacaklar arabanın üstünde, bir şey olmaz arabaya. Zaten kızlarından ikisi de tüy siklet. Hafif çenek vuruş vuş vuş diye jazz clean'i köpürtü köpürtü kayacaklar. Köpürtü köpürtü kayacaklar bir baştan bir başa, bir baştan bir başa. O camdan bu cama, camdan cama. Gene kaçırmaya başladım Ahmet Kondo. Kral nasılsın demiş. Bomba gibiyim. Cumartesi günü canlı müzik olacakmış Le Caps'ta. Le Caps kafede her gün ilim marka kahve çeşitleri var. Yastıköy'ün dışında da paket servisleri var. Le Caps kafede her gün ızgara çeşitleri var. Köfteler, mefteler, pirzolalar, mevdralar, şişler, mişler var. Le Caps kafede cumartesi günleri cumartesiye özel harika kuzu var. Ve cumartesi Le Caps kafede canlı müzik olacak. Canlı müzik olacak.

ay, tan alta, alta, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mona Lisa. Sabah saat 10'da açılıyor. Nerede Mona Lisa? Hatice abla yok çoktan beri. Nerede? Mona Lisa 1270 tane gelinlik. Azınlığı ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. 30 yıllık tecrübe. Mona Lisa. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Canlı çiçeklerle süsleme de yapıyor Mona Lisa. Gelin buketleri de süslüyor. Gelin masaları da süslüyor. Yani süslüyor derken çiçek yapıyor. Canlı çiçeklerle süsleme Mona Lisa. Tüpün yanından bile geçirmem. Çeker lastiğini, fel lastiğini falan zehirlenip gideriz demiş Alimoğlu. Faya.

Salla sana, salla sana mendilini. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Coşkun Entim ekibi, Taha'ya da günaydınlar. Coşkun'un oğluna da günaydınlar. Her türlü mermer işleri, rengi bozulan, sarılan, çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri. Coşkun Entim ekibinde sevgili dostlar, uygun fiyatları demeye gerek yok. Toptan ve perakende satışlar. Sulurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda. Coşkun Entim ekibi hizmetinizde, çok teşekkür ediyorum Coşkun'a. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalımlı'da hizmetinizde. Kendi ekibiyle beraber harika işleri imza atıyor. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Ve söz verdiği zamanda da size işi teslim ediyor. Telefonu arayayım, telefonu benden isteyebilirsiniz. Ve Eren Kamba Yalımlı'da, o da boyacı. Eren Kamba da onunla beraber çalışacak boyacılar arıyor. İlla işi bilmenize gerek yok. Eliniz fırça tutsun. İş yapmak, çalışmak isteyin yeter çocuklar. Eren'le görüşün, Eren Kamba ile konuşun. Size yardımcı olsun. Sizler de boya işinde çalışın. Birer gündelik kazanın. Çıksın bütün mendiller. Ha bakayım. Çıkarın mendilleri. Chico! Burada mısın ben Chico? Ben sana duvarıma resim koy demedim mi be? Bir dalda. Nasıl vereceğim ben sana üçü bir aradayım? Koymazsan resim. Biri al, biri ha? Aysun Orhan günaydın. Oh, kahveler içiliyor, afiyet olsun.

Ahmet Muzaffer Bey, Frankfurt Havalimanı'na sevgiler, saygılar, günaydınlar. Havalimanı'na sevgiler, saygılar, günaydınlar.

Ali Molla Molla Ali Auto Kinesi. Ali Molla Molla Ali Auto Kinesi'ye çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali uzun yılların tecrübesini Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan bizim azınlığımızdan. Ve şimdi onların otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada da ehliyet almasını ve ehliyet kullanmasını, almasını, araba kullanmasını öğrenebilirsiniz sevgili dostlarım. Altan Devrim Elektrik, elektrik işlerinde Çukurkahve'nin bitişinde elektrik çağırıyorsanız Altan'a başvurun. Çanak antenler, güvenlik kameralarının kurulumunu için, satışı için Altan'ı seçin sevgili dostlarım. Altan, Altan Salih Devrim Elektrik sevgili dostlar. Elektrikte devrim yaratıyor. Hızlı Gonzales, Hızlı Gonzales, Hızlı Gonzales.

Sus bir ben dünya. Haydi orkestra. Kudur. Kudur orkestra San Siro'ya çok teşekkür ediyorum. San Siro'nun sevgili dostlarım. Harika bir ürünü var. San Siro Soft Plus. Boya şampuan. İlk önce köpürtüyorsunuz saçınızı. Ondan sonra 10 dakika bekliyorsunuz. Saçınızı ya da sakalınızı çıkarıyorsunuz. Çok doğal bir sonuç veriyor. Ve onun dışında bunu kadınlar da kullanabiliyor. Soft Plus. Seçkin bakkallarda, marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında San Siro farkıyla Soft Plus ürünü. Soft Plus. Sinan'a çok teşekkür ederim. SPS Konsolosluk Entekar Özel Hizmet Bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, parabolo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car sevgili dostlarım, Sinan ve Soft'a. Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Otonos 6'da Gümüşhane'de. Haydi orkestra. Haydi orkestra. Jastarı jastarı jastarı jastarı. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Po po po po po po po po po. Şaba. Haydi şabalar havalarda uçuşuyor. Oynamayan kalmasın, oynamayan kalmasın. Oynamayan kalmasın. Sonur sevgili dostlar. Gümüşhane'nin tanıdığı inşaat mühendisi. Mimar mühendis Sonur Ali. İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada. Satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. İlgilenenler bize başvurabilirler diyor mimar mühendis Sonur Halil sevgili dostlar.

Ne var bak Gürkan, sabahtan beri beni soruyormuşsun. İşimiz var bak çocuğum. İşimizi bırakıp şey mi tutalım? Yapmasan öyle sen de demiş leblebici Hüseyin Agam. Ha, ne bileyim ben işin olduğunu. Ha, sıcaklıyor musun? Çok sıcak ha. Nasılsın sor Faike, benim mermer hazır mı demiş Seden. Parayı verdiysen oho çoktan hazır etmiştir. Parayı vermediysen yaz tahtaya al haftaya. Şimdi geldim hastaneden, çıkardılar kan torbasını, dinliyorum seni yine demiş Bilgin Yaşa. Ne zaman başlayacaksın normal yürümeye? Düğüne kadar kuş gibi olacaksın, uçacaksın. Yaşa Bilgin.

Έλα ρε παιδιά. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Her hafta pazartesi yeni indirimler çıkıyor. Pazara kadar devam ediyor bu indirimler. Nescafe 200 gramı 6.90. Kajulin 3.99 yumuşatıcı. Extra extra large. İfandis kotopikes 1 kilogramı tavuk göğsünden yapılan kotopikes 7.99. Baby Lino 4, 5, 6, 7 numaralı bebek bezleri 8.99. Bliss çamaşır bulaşık deterjanı 1.20. Sevgili dostlarım, Agora Plus'ta. Agora Plus. Yarım çanın karşısında gümüşüne de. Biz arkadaştan para almıyoruz demiş Faik Tuzlacı. O zaman bana niye dedin sana uygun fiyatı yaparım diye? Niye bana demedin senden para alamam, benim arkadaşımsın diye? He? Uygun fiyat dediği de başka mermercilere sordum. Başka mermercinin verdiği fiyatın 3 katını verdi. 3 katını. 3 katını. 3 katını. 3 katını. Oha! Oha! Çüş!

Haşim'e çok teşekkür ederim. Alüminyum devir doğrama işleri, PVC işleri, kapı ve pencere işleri, demir balkon korkulukları, hepsine uygun fiyatlarla Haşim'de buluyorsunuz. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Nerede? Angelis'in karşısında. Alup PVC. Eski Zamos karşısında olduğun yerde. Alup PVC. Alup PVC. Rosalind Butik'e çok teşekkür ederim. Rosalind Butik Gamze. Abi elbiseler, kombinler, özel elbiseler. Çok güzel günlük harika kıyafetler getirmiş yazlık. Gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim de mevcut. Instagram'da rosalin.butik.com otini Demokrito 1 Gümüşcüne Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında hizmetinizde.

Selam Gürkan, koy bakalım bir cevriye coşalım demiş HSK. Koydum abi ya, siz niye ben giderek açıyorsun sen programı? Hüseyin Aspat HSK Yastıköy'de. Lekaps kafaya vermezden önce. İkinci el arabalar, birinci el arabalar, harika fiyatlarla Lekaps'a yaman sen karşısında. 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayıp sizi istediğiniz yere götürsün, havaalanından alsın, havaalanından bıraksın ya da işte nereye gider gitmek isterseniz. Sen karşısında günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, ne günaydın, tünaydınlar program bitiyor birazdan.

34 yıl sonra ben kime bulaşacağımı, kime bulaşmayacağımı ayırt edebilirim demiş Faik Tuzacı. Niye sen 34 yaşında mısın? Nasıl 34 yıl sonra, anlamadı mı? Niye 34 yıl sonra, anlamadım bir şeyi.

0: olmuş.
1: O yarim, bu Faik iyi birisi olmasa, bu Faik'in yanında çalışan kızanlar bunu bu kadar seven mi? Bak Gökay kaçtı, Faik abim de Faik abim. Tanju Korma gitti, Faik de Faik. Oktay gitti, Faik de Faik. Ondan sonra kaç kişiler gitti, hep Faik, Faik, Faik. Bu Faik'i sevmeseler öyle olur mu? 13 yaşında başladım bu işe demiş. 34-13 daha. 34-44-45-46-47 yaşında mısın sen sadece? Kaç oradan be malaka. Kaç oradan be. Sen sadece 47 yaşında mısın?

0: Sen benden 7 yıl küçüksün hesapla demiş Faik Tuzacı. Ya be Faik abicim. Faik abim benim. Seveyim seni ben. Seveyim seni ben. Ver.
1: Ha bakayım.
0: Dominaki. Efendim Rıfat Market'e çok teşekkür ederiz. Rıfat Ahmet ve ekibi. Rıfat Market'lerdeki indirimleri size aktaralım. Feta Valma. Lezzetin klasiği Feta Valma sadece 10.90. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'lerde Togala Mas Farmer 1 euro. Pliris %3,5 yağlı Rıfat Market'te. Life Joy Milo Portakal Verikoko 1 litresi 1 euro. Serinletiyor, ferahlatıyor doğal lezzet Rıfat Market'lerde. Rıfat Market'lerde Life Çay, limon ya da şeftali aromalı kaliteli ürünler uygun fiyat Rıfat Market. Bak bunlar hep markalar, görüyor musunuz? 50 lepta. Öyle uyduruk markalar değil. Rıfat Market'lerin serinleten kampanya 6 adet gazoz aylinki. Hem lezzet hem ekonomik. Rıfat Market'lerde 6 tanesi 3 euro sevgili dostlar. Rıfat Market. Rıfat Market'ler. Ablam bugün çok uzun sürdü. Doktorda konuşmamız dinleyemedik ama tekrarı var çok şükür. Her şey şimdilik yolunda demiş. Yolunda olması çok güzel. Aynur ablam yolunda olmasına çok sevindim. Ben de merak ettim ne oldunuz diye. Çünkü Cevri'yi de çaldığım cevap gelmedi. Çok güzel. Çok güzel. Yaşayın. Sen bende cuma akşamı Avdira'daydık Tanju'da demiş Faik. Ya görüntülü arayacaktım beni. İşlerim vardı benim. Hadi kapa da herkes işine baksın. Sen de ne yapacaksan yap demiş Ergin Kurcalı. Sadece sanki Faik'in yanında çalışanlar onu unutamıyorlar. Her gün en az 37 kere Faik demezsen günün düzgün gitmiyor. Hani bir laf var. Mazi dekanı mı, horya de boru mu? Ha siz de tam böylesiniz. Tanrı bozmasın aranızı demiş Nida. He? Ne diyorsun sen be? Ne? Aramızı Tanrı bozmasınmış. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Tanrı. Hepimizle aramızı bozmasın, sadece Faik'le değil hepinizle, çünkü hepiniz bizler için çok hakikaten değerlisiniz. Şaka yapmıyorum. Sizler olmasa, sizlerin bu programa katkıları olmasa, sizin sevginiz olmasa, sizin saygınız olmasa, bizi de köpekten alsan köpekler yemez. Afiyet olsun. Kaç çekir çok kefir. Afiyet olsun. Sürede sezon açılınca avcılık da var galiba Faik Agam'da. Sürede sezon açılınca götürsün bizi diyor Ahmet. Ahmet de şeye çok meraklı, hava çok meraklı. Faik Agam seni İskeçe tepelerini, bütün Balkan'ı karış karış biliyor. Bir ayılar biliyor Balkan o kadar güzel. Bir de Faik Agam biliyor. Kesin götürür Just Green. Vallahi billahi götürür. Bana kaç kere yalvardı, ben deli miyim? Dağlarda taşlarda domuz koşturayım. Ayrıca Faik Adan'ın da başka numaralar da var. Zeki Müren'den biz ayrılamayız Faik dostum ve senin için demiş Gürdan Salih. Oldu, gözlerim doldu. Oldu, program kapatırken uyan sabah oldu. Uyan sabah oldu. Haydi. Haşmet seni kamçaklarım. Haşmet seni kamçaklarım seni. Hadi kapat herkes. Pardon onu aktardım. Kamçak yüzünü gözünü kamçaklarım seni kızar. Sinirim bozuyanlar benim buraya.

0: büyük en kocaman şabalar. Aman aman benden uzak demiş Mike Tuzlacı. Bendil bendil. Just Green Ahmet. Bendil. Ben zaten yalvarsan da hava gelmem.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan biz korkmayız sandan. Hadi kızım yandan yandan yandan.
0: Bu oynak şarkılar İlter'den Faik Tuzacı'ya gelsin, öyle de öyle de anlar o. Norveç'ten selamlar demiş İlter. Haydi! İlter'den Faik Tuzacı'ya şabım. Evet ablam sevindik ama aklımız hep sendeydi demiş Aynur ablam. İkinizi de öpüyorum. Ellerinizden öperim. Sevgiler saygılar abim, ha gayret. Her şey yolunda. Bundan sonra yolun zor kısmı bitti. Kolay kısmı başladı inşallah.

Pıtı pıtı pıtı pıtı çengiri gel. İşte biz bu sözleri özlüyoruz dinlemediğimiz zaman demiş Aynur ablam. Ella Gürkan abi mapı komutini selamlar demiş İlker. Ella yaşayın kızanlar, yaşayın kızanlar. Şaba, İlker'in yanındaki kızanlara şaba.

0: Gürkan abi sana bir sorum olacak. Neden frekans tutmuyor İskeçe'de demiş Neslihan Dikici.
1: Deryalar geçsin
0: seni Reyhan Reyhan.
1: Oralar
0: kuzusun Reyhan. Birisi Ahmet Vergan Gürkan abi demiş.
1: Reyhan Reyhan.
0: Hangisi Ahmet Vergan?
1: Sana kurban.
0: Kurban kur. Yırtık pantolon olan mı?
1: Güzelsin.
0: Bak Ahmet Vergan.
1: Çok çapkınsın. Ay kız her tanesi. Ay kız bir tanesi.
0: Ahmet Vergan arkadaşım. Ne yapayım siz çok fazlasınız bayağı. Hepinizi tanıyamıyorum ama kazanlar bayağı. Ahmet Vergan sağda olan. Tamam anladım. Yırtık pantolu olan değil. Ya Ahmet Vergan. Sen tanıyorsun onu demiş ya. Tanıyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum sevgili dostlarım. Yarın sabah saat 8'de nasip kısmet olursa tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrika'nın ilk özel radyosum. Radyo Stand.com.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 10 dakika geçiyorum. Salı günü dedim. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor mu saat 15'e kadar? Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. 15'e kadar. Hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorumuzu aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgu Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler sizin arzu isteğine göre yapılır. Kozkol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Şarkımıza geçelim. Harun Kolçak'la başlıyoruz. Geri Kanama'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere nokta bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkese kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Mustafa Sandal'dan dinledik ki İsyankar isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hakan Peker'le devam ediyoruz. Bir Efsane isimli şarkısını dinliyoruz. Pires Hasan, kolay gelsin. Çağrı yaptı. Odam bizleri dinliyor yoldan ya da iş yerinde, demir toplama yerinde. Sanki sönmüş. Kolay gelsin diyelim Pires Hasan'a ve yanında bulunan tüm dostlarına.
1: Güzel sesin, bir görmek için seni neler vermezdim. Bir efsaneydi, efsaneydi senle.
0: Eyvallah Mustafa.
1: Gözlerinde buluş.
0: Şarkı birazdan gelecek.
1: Dokunmak

0: γενικότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή.

0: τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.
3: Kısacık reklam aramızın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Kayhan'ı dinliyoruz. Bilence isimli şarkısı.

Kayhan Nane dedik, Bilence Seneyi dinledik. Şimdi Ardam, Salih. Her akşam kahvedeyiz. Çanakkale'de aşçılık okuyor. Aynı zamanda da müzik yapıyor. Geçen gün beni dinlemiş, bir şarkımı dinlet dedim. Kayburum adını fısıldar rüzgar her daim. Arda Salih ve Sofia.

Arda Salih'ten ve Sofya'dan dinledik. Aşkın Büyüsünü dinledik. Arda'ya selam olsun. Lara'yı dinliyoruz. Katmer Katmer'i dinliyoruz. Hazır.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Devam ediyoruz. Öpmek geldi içimden. Kim seslendiriyor? Atilla Kaya mı, Gökhan Güney mi? Bazı şarkılar yazıyor da sanatçıların ismi yazmıyor işte.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

Hülya'yı dinledik. Devam ediyoruz. Adnan Neşen sesi dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozkuyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm işler. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Evlerinize alüminyum işleri yılların tecrübesiyle, deneyimiyle yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Dere Boyu Kavakları dinledik. Devam ediyoruz. Mehmet Çelikler. Lingo Lingo şişeleri dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Furotex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furotex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furotex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda. Aman
3: doktor canım. Kısacık reklam aramız oldu. Son yarım saatimize girdik. 1,5 saatimizi geride bıraktık. Rüya Çağla'yı dinliyoruz. Aman doktor, derdime bir çarem.

Rüya Çağla'dan dinledik. Aman Doktor'u dinledik. Şimdi de Füsun Batum'u dinliyoruz. Can Suyumu isimli şarkısını dinliyoruz.

Fesun Bottom Line dedik, Cansu'yu dinledik, şimdi de Hülya Polat'la devam ediyoruz. Sen Rüzgar, ben Yaprak.

0: yol ver.
1: Muazzez Ersoy'dan dedik ki dağları dinledik. Yakından. Şimdi de Ayşe Tunalı'yla veda ediyoruz. Son olarak da sponsorumuzu aktaralım. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinizi alüminyum işlerim. Yılların deneyimi tecrübesiyle yapılmaktadır. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır alüminyum işleri. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο δυνατά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
3: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: 93 87. Adres: Gümülcine, Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Sevilla'da sokakta bulunan ve çöpe atıldığı sanılan tabloyu çerçevesini beğendiği için evine götüren kişi eserin yaklaşık 8 milyon lira avro değerinde orijinal bir Joaquin Sarolla tablosu olduğunu sonradan öğrendim. Kim niye çöpe atmış? Bir şeye de benzemiyor ha. Elim kadar çerçeve kalınlığı var böyle. Onun içinde bir altın renginde, bilmiyorum gerçek altın mı, değildir herhalde. Onun da sonrasında bir elim kalınlığında beyaz çerçeve daha. Ortasında da küçük bir deniz fotoğrafı ya da resmi. Neyse, yağlı boya tablo mudur nedir bilmiyorum. Ya evimin duvarını asmam yani. Ama 8 milyon. Şey geldi aklıma, geçenlerde Bursa'da birisi yanlışlıkla altınlarını çöpe atmıştım. Daha doğrusu adamın karısı adamın altınlarını çöpe atmıştı. 6-7 milyon lira falan değerinde. Adam cebine koymuş poşetle arkadaşlar, siyah poşetle. Niye, birincisi bak, o kadar çok soru işareti var ki olayda. Niye altınlarını, o kadar çok miktarda altını siyah poşete koyarsın? Bu bira mı yani? Abi ayıp olmasın şimdi, siyah poşete koyduk altınları. Niye siyah poşete koyarsın? Onu niye ceketinin cebine koyarsın? Hadi bunlar bir noktaya kadar makul. Yani sana ne, adam istediği yere istediği şekilde koyar dersin. Tamam mı? Bak şu söyleyeceğim daha anormal. Kadın gitmiş adamın cebini kurcalamış. Ve adamın cebinde siyah, içinde bir şeyler olan siyah bir şeyi bulmuş. Ve onu çöp zannedip atmış. İçinde 6 milyonluk altın bulunan poşeti atmış abi. Ya bak, o poşeti nasıl çöp zannedebilirsin? Yani şu mu geçti kafandan? Ya benim adam içinde çöp bulunan siyah bir poşeti kesin ceketinin cebine koymuştur. Öyle bir adam yani. Elini aldın, şıngır şıngır etmedi mi? Hiç ses çıkmadı mı? 2, 3, 4 kaçıncı soru işareti oldu bu, onu da hatırlamıyorum gerçekten. Aldın, merak edip içini açıp bakmadın mı? Ya üzerinde çöp mü yazıyordu? Bu çöptür, içini açıp bakmayınız. At gitsin falan mı yazıyordu? Böyle bir Allah'tan emir mi geldi ya? Adam yerinde olsaydım var ya, abi çıldırırdım ya. Düşünsene 6-7 milyon çöpe atıyorsun ya. Neler alınabileceğini hayal edebiliyor musun 6-7 milyonla? Çok acayip. O geldi aklına şimdi bu haberden sonra.

Bazen hani kıyafetleriniz küçük kalır ya da siz birazcık kilo almışsınızdır, artık dar geliyordur filan. Yılda bir kere iki kere filan mesela benim yaptığım bir şeydir bu. Bütün kıyafetlerimi ortaya dökerim ve içlerinden artık bana küçük gelen ya da artık bana olmayan kıyafetleri kenara ayırırım ve onları atmaya karar veririm. Elden çıkaracağım kıyafetlerin hepsini bir poşete koyuyorum ve o poşeti bizim sokaktaki çöpün yakınlarına bir yere duvarın kenarına koyuyorum. Bir de şimdi yeni bir giysi kumbarası koymuşlar galiba oraya. Onun içine atabiliyorsun. Bundan sonrakileri oraya atacağım mesela. Şöyle bir şeyle karşılaştım geçenlerde. Evden çıktım bir baktım. Şimdi çöp konteynerinin yanında giysi kumbarası. Giysi kumbarasının yanında da yerde öylece duran bir sürü kıyafet var. Ya aynen birisi benim yaptığım gibi yapmış görünen o ki. Ayırmış giymeyeceği kıyafetleri. Giysi kumbarasının içine değil de öylece yere atıvermiş. Üstelik poşet içinde falan değil. Ya adam bildiğim böyle kucaklamış kıyafetleri getirmiş oraya bırakıvermiş yola. Toz toprağın içine çöpün yanında üstelik. Arkadaş yani evinde hiç mi poşet yok? Bizim ev poşet dolu mesela. Poşet ihtiyacı olan varsa verebilirim bu arada. O kadar çok poşet var ki. Belki de 2 milyon poşet vardır. Böyle evin içinde çeşitli poşet yuvaları var. Mutfağın bir köşesinde poşet yuvası var mesela. Oradan poşet fışkırıyor. Gözlerin yerinden fırlar. Mutfağın bir köşesinde bir poşet madeni var. Başka bir yerde bir dolabın içinde devasa bir poşet var. Ne aldıysak artık o poşetle. Öküz falan mı aldık acaba? Biliyorsun öküz alıyorsun poşetle veriyorlar sana. Ya öyle bir poşet. Neyse sadece onun içinde mesela 2000 tane poşet vardır belki. Renk renk desen desen model model. Yani diyeceğim o ki nasıl bir insan poşet bulamaz. Kıyafetlerini içine koyacak bir poşet nasıl bulamaz hayret bir şey.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Arkadaşlar disco. Disco sezonunu kapattık arkadaşlar.
1: Balon balığı tur takvimi 29 Eylül Alonya. Alanya.
0: Hasta gibi hissetmiyorum bir yandan ama bir yandan da burnumda o grip hissiyatı var, anlatabiliyor muyum? Biliyor muyum?
1: Söz konuşu. Söz konuşu.

0: ve 699 73 73 2 73.
1: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: tarlasında koyu renkli taşlar bulan bir kişi bunları incelemeye götürmüş. Üniversitede yapılan incelemede taşların meteorit olabileceği belirtilmiş. Piyango kazanmış gibi hisseden Ali Urhan, 2 kilogram ağırlığındaki taşlar için bankadan özel kasa tutacak. Bankadan özel kasa tutmak. Şey gibi mi yani, mesela TL hesabın oluyor, dolar hesabın oluyor, altın hesabı falan, bir de meteorit hesabın mı olacak? Üstüne ATM'ye gidiyorsun, menüde şeyler var. TL hesabı, altın hesabı, meteorit hesabı. Meteorit hesabını seçiyorsun, oradan 20 gram meteorit yazıyorsun. Basıyorsun, meteorit veriyor sana, takır tukur böyle dökülüyor oradan. Evet, darısı başımıza değil.
1: Tuncay Saran Show.

0: Abi bu soğuk kahveyi nasıl yapıyorlarsa, ne koyuyorlarsa içine, normal bizim evde yaptığımız kahvenin soğuğu gibi değil. Yani öyle bir şey değil o, farklı bir şey. Daha tatlı bir şey, daha farklı bir tonu var yani. Nasıl yapıyorlarsa artık keşke bilsem. Neyse, konu bu değil, konu şu. Marketteyim, her zaman alacağım şeylerden birisini alacaktım. Reklam olmasın şimdi, söylemeyeyim, bir içecek. Baktım fiyatı her zamanki fiyatından bayağı bir düşük. Ciddi bir düşüş var yani. Oralarda da bir görevli vardı. Gayri ihtiyari bir şekilde dedim, ne kadar düşmüş bunun fiyatı, niye böyle oldu filan. Hafif de tebessüm ederek, yani bir memnuniyet ifadesiyle beraber. Ya nasıl olur böyle bir şey filan, böyle... Yani bir nevi sevincimi paylaşmış oldum, tamam mı? Orada iki görevli vardı. Böyle bir şey yaptım. Ondan sonra normalde ne yaparsın? Mesela ben olsam şunu yaparım. Hafifçe bir tebessüm ederim mesela. Evet, birazcık düştü derim. Hani ya da ne bileyim, indirime girmiş galiba derim. Öyle. Böyle bir şey yaparsın mesela, değil mi? Yok, şöyle yaptılar abi. Böyle birbirlerine baklar şaşkın bir şekilde. Yani, ne oluyor ya? Hani sanki benim konuşmam, bir şey söylemem hiç beklenmedik bir şeymiş gibi. Ya sanki uzaylı görmüşler gibi oldu, anlatabildim mi? Böyle bir şey dedi ya. Yani gayet insani bir şey söyledim yani. Sürekli aldığım bir üründe güzel bir indirim olmuş. Böyle bir şey söylüyorum, soruyorum. Böyle şaşırıyorsun, kalıyorsun. Ya şunu demeye çalışıyorum. İnsanlar neden böyle? Ya Allah Allah, bir şey söyledi. Ya söyleyemez miyim yani? Kimse kimseye bir şey söyleyemez mi? Bir sevincini paylaşamaz mı? Bir şey soramaz mı? Ya bir diyaloğa giremez mi? Bir iletişime giremez mi yani, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şaşkınlık içine girdiler çok ilginç bir şekilde. Sanki onlar mağarada yaşıyorlarmış gibi. Böyle işaret diliyle falan konuşuyorlarmış gibi. Ya kimse onlara hiçbir şey sormuyormuş ya da söylemiyormuş gibi. İnsanlar sanki normalde onlarla konuşmuyormuş gibi. Ben konuşunca, böyle bir şey yapınca bir şaşkınlık oldu yani. Ne desek acaba? Böyle... Sanki böyle bir şey karşıda hazırlıklı olmaları gerekiyormuş da ne söyleyeceklerini bilememişler gibi yani. Ya birbirimiz arasındaki iletişimsizlik bu kadar oturmuş artık, kök salmış yani. Açık değiliz, anlatabiliyor muyum yani? Herhangi birinin bir şey söylemesine. Söz meclisten dışarı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Bazen sabahları kalktığınızda şöyle bir şey oluyor mu? Gözlerinizi kırpınca dişleriniz birbirine çarpıyor mu? Çok ilginç bir şeydir abi. Gerçekten bazen böyle saçma bir şey oluyor. Tam bir skandal. Drift yapan sürücü ceza almış diye bir haber var karşımda. İyi olmuş. Oh, içimin yağları eridi. Drift yapmak. Ya bir insan neden drift yapar? Dur şurada bir drift yapayım. Yani 40 yıl düşünsem arabayla mesela yolda gidiyorum. Sakin bir yer bile olsa dur şurada bir drift yapayım demem yani. Yani şöyle söyleyeyim, serbest olsa bile yapmam. Yani bilmiyorum, ben anlamıyorum. Belki de bunun için çok yaşlıyım. Artık drift yaşını geçtim belki de, o yüzden bilmiyorum. Ama eskiden de içimden böyle bir şey gelmezdi yani. Birden geçmişe dönüyormuşuz ve benim drift yaparkenki bir görüntüm geliyormuş. Şimdi geldi aklıma. Birkaç defa sırf meraktan acaba nasıl oluyor diye çok sakin bir yerde denemiştim olmuştur. Hatırlıyorum öyle bir şeyler. Ama sadece o kadar. Basit bir iki deneme olmuştur böyle yani acaba nasıl oluyor diye. Hani gaza basıp böyle el frenini çekerek kaydırmaya çalışmışımdır falan, böyle saçma şeyler. O kadar. Çok eskiden olmuş şeyler vardır böyle. Hız yapmak da öyle. Serbest olsa bile yapmam. Hız sınırı 170 olsun mesela. 170'e kadar yolum var. Yapmam abi. Ya ben çok iyi sürücüyüm, çok efendi sürücüyüm diye söylemiyorum. Bundan bir zevk almam ben. Gerek görmüyorum. Tamam, biraz da korkuyorum. Yani korkuyorum abi. Niye 150 ile 160 ile gideyim ki yani? Araba zangır zangır titriyor zaten öyle anlarda. Böyle sımsıkı yapışıyorsun direksiyona, böyle bir kasılıyorsun yani. Ne gerek var abi? Sakin sakin, huzurlu huzurlu sür işte arabanın normal hızlarda. Garip şeyler. Tuncay Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
6: Gecelerin şehvetinden.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Geçenlerde şöyle ilginç bir tesadüf daha geldi arkadaşlar başıma. Tesadüflerin adamı Tuncay Saran ya. Yok böyle bir şey. Çok ilginçti ama böyle hanımla beraber kala kaldık. Beraber böyle dizi izliyoruz, tamam mı? Televizyonun karşısında kanepede yan yana oturuyoruz, tamam. Sol elimde çocukların küçük oyuncak bir atı var, tamam, plastik. Böyle elimi kanepeden aşağı doğru salmışım böyle. Elimde atla oynuyorum. Bir yandan dizi izlerken bir yandan sol elimdeki atla oynuyorum falan. Ondan sonra hanımın romantizmi tuttu, tamam mı? Böyle elini uzattı kucağıma doğru. Elini tutaymışım yani. Elini uzattı bana, onun elini tutayım diye. Ben de şaka olsun diye sol elimdeki atı onun eline verdim. Ya sanki atı istiyormuş gibi. Ondan sonra gülüştük falan böyle. Ben senden atı mı istedim falan dedi. Tam o sırada arkadaşlar, ben senden atı mı istedim dedi ya. İzlediğimiz dizide tam o sırada, ama tam o sırada ya, o saniyede ya, şöyle bir diyalog oldu. İki kişi konuşuyordu o sırada. Ben senden atı mı istedim dedi ya hanım. Televizyonda bir kadınla bir adam konuşuyordu. Kadın adama dedi ki atı alsana. Böyle kaldık, birbirimize baka kaldık yani böyle. Çok acayipti ya. Yani düşünün arkadaşlar, bak ben belki binlerce bölüm dizi izlemişimdir hayatımda yani. Ve atlarla ilgili bir cümle denk gelmemiştir bir şekilde ya. Gelmemiştir yani. Zannetmiyorum. İzlediğim herhangi bir dizide atlarla ilgili herhangi bir diyaloğa denk geldiğimi emin olamam ama ben zannetmiyorum yani. Hayatım boyunca izlediğim binlerce bölüm dizi arasında, türlü türlü yani, küçüklüğümden beri. Ve tam o sırada bir hanımla böyle bir at meselesi, atı eline veriyorum. Tam o sırada televizyondaki dizide kadın diyor ki atı alsana. Abi. Ya inanılır gibi değildi ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Evde yatak odasındayız arkadaşlar, çocuk kucağımda. Bizim kedi Tospik, abi hiç huyu değildir normalde. Yani tuvalet eğitimi verdik ama nasıl olduysa halının üstüne küçük tuvaletini, öyle söyleyeyim yani, yapmaya başladı. Hemen çocuğu hanıma bıraktım, olaya müdahale edeyim diye. Dolabın altına gidecek çünkü kedinin şeyleri. Aldım kediyi, kaldırdım. Hayvan hala devam ediyor şey yapmaya. O yüzden başladı dedim zaten yani. Yaptı bitti değil. Allah Allah. Dolabın altına gitmesin diye odanın ortasına doğru tutuyorum hayvanı. Halı yok en azından. Böyle sanki kedimize odayı suluyorum abi. Ondan sonra banyoya gittim. Bez, mez, kağıt havlu, fırça, ne bileyim neyle temizleyeceksem artık bir şeyler almaya. Abi banyoda, nasıl diyeyim sana, yumurta büyüklüğünde bir arı havada. Evde kardeşim, yeğenim falan var. Onlar da gördü, bir korktular böyle. Ben hemen duş başlığına sarıldım. Açtım suyu, arıya tutmaya başladım. Aklıma o geldi yani o anda. Ama ne fayda yani, su falan işlemiyor arıya. Yani o kadar büyük. Su geçirmez arı. Ne dedim ben? Su geçirmez zarı gibi geldi kulağıma. Neyse arkadaşlar, sonrası malum. Tabii ki uyanıyorum. Tuncay Saran Show.

0: mi yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Şimdi ben çaldığım şarkılara bir radyocu olarak güvenen bir insan, tamam. Kendimi övmek için söylemiyorum bunu, ukalalık yapmaya çalışmıyorum ama mütevazı olabileceğim bir konuda değil yani. Dinleyici rakamları hep güzeldir, güzel şeyler söylenir falan filan. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, bazı insanların ağzından ne yaparsanız yapın güzel bir söz çıkmaz yani. Bir abimiz vardı mesela, eskiden böyle iğnelemeyi, eleştirmeyi, kendini övmeyi falan çok severdi. Ondan mesela hiç duyamazdım güzel bir söz. Ne kadar güzel çalarsam çalayım, ne kadar dikkat edersem edeyim yani. O ritimleri ne kadar güzel ayarlarsam ayarlayayım, şarkıların birbiriyle uyumunu falan. Abi yok, adamdan asla böyle bir övgü, bir takdir duyamazdın yani. Sonra bir gün şöyle bir şey oldum. Bak, şimdiye kadar beni hiç övmemiş bir insandı, tamam mı? Aa ne güzel çaldın bugün falan dememiş. Ve bunu hadi demek kolay değil. Kimse kolay kolay kimseyi övmez. En küçük başarısızlığı herkes yakalar söyler ama başarılı olduğun zaman kimse "Oo ne kadar güzel" falan demez kolay kolay. Hadi tamam. Ama şu çok ilginçti gerçekten. O gün stüdyoda bir çalışma vardı, tamam. Teknik bir şey yapılıyordu. Birisi uzaktan bilgisayara bağlanmıştı. Ben telefondan o adamla konuşuyordum falan. Benim yayınım bu arada. Ve o esnada yayını yedek bilgisayardan veriyordum. Ve hiç dikkat edememiştim şarkılara. Böyle bir tane şarkı iki defa çalmıştı. Sırf yayın durmasın diye attım. Çok eskilerden hiç dikkat etmeden attım. 2-3 şarkı çalmıştı arka arkaya falan. Kendi kendime tedirgin olmuştum yani. Vah, yayın mahvoldu falan. Yani bu teknik çalışma yüzünden, yani elimde değil, yapacak da bir şey yok ama berbat oldu yayın düşüncesindeyim yani. Tam o sırada şey yazmış: "Tebrikler Tuncay, çok güzel şarkılar çalıyorsun." Yani o kadar dikkat ederek ritimlerine, şunlara, bunlara böyle özene bezene hazırlıyorsun listelerini her zaman, düşün. Yıllar boyunca bir tanesinde bile böyle bir şey söylemiyor adam. Ve o gün teknik bazı sebeplerden dolayı dikkat edemiyorum. Bana göre rezil ediyorum yayını. Ondan sonra çıkıp şey diyor: "Çok güzel çalıyorsun." Yani hayır, şey diye düşündüm yani, acaba iğneliyor mu? İroni mi yapıyor yani? Bir laf mı sokuyor aslında burada, çok güzel çalıyorsun derken? Rezil ettin yayını mı demek istiyor aslında diye düşündüm. Hatta sordum, dedim bu bir iltifat mı yoksa iğneleme mi yani? O da şey diyor bana: "Galiba iltifat almaya pek alışkın değiliz." Ya bazı zamanlamalar çok acayip.
6: Tuncay Saran Show.

Deneyenlerin çoğu yarı yolda pes ediyor. Ankara'nın ünlü yokuşunda bu kez robot süpürgeler şansını denedi. Özellikle yağışlı havalarda neredeyse hiçbir aracın çıkamadığı yokuş sosyal medyada fenomen haline geldi. Fotoğrafı var, o kadar da yüksek bir, yani dik bir yokuşa benzemiyor aslında bence. Yağmurlu hava diye o yokuşu çıkamayan otomobiller orada aşağıda birikiyorlar mı yani böyle? Robot süpürgeleri yarıştırmışlar oradan çıkabilecekler mi diye. Yokuş gurmesi kullanıcı adıyla tanınan Atilla Karaca buradan paylaştığı videolarla kısa sürede fenomen oldu. Ya düşsene adamın meşhur olma sebebini yani. Neyle meşhur oldu? Yokuşlarla yani. Yokuş gurmesi. Yokuşlar benden sorulur. Karaca'nın paylaştığı son videoda araçlar değil, robot süpürgeler yer aldı. Siyah süpürgenin beyazlardan hızlı ilerlediği ve daha fazla yol kat ettiği görüldü. Rengiyle ilgili değildir herhalde yani. İstanbul'da bir yer var, bir yokuş. İstanbul'u çok iyi bilmem. Fena da bilmem ama yani nerede olduğunu söyleyemeyeceğim. Bahçeli Evler geliyor aklıma ama. Bir yer var böyle. Etrafında neler olduğunu da söyleyebilirim aslında ama reklam olması diye söylemeyeyim. Neyse, bayağı dik bir yokuş var. Yani 45 dereceye yakın sanki ya. Böyle acayip yani. Yani korkarsın gerçekten arabayla oradan çıkmaya. Ya ciddi ya, bu ne ki bu haberde geçen fotoğrafı görüyorum abi, bu ne ki? Yokuş gibi gelmiyor gözüme ya. Buradan nasıl çıkamaz arabalar, hayret ediyorum ya. Bu bir görsel illüzyon mu acaba? Fotoğrafta mı böyle görünüyor? Ya benim İstanbul'da o bahsettiğim yokuşu görsen, ya başında durup mesela oradan geçeceksin diyelim, başında durup bir düşünürsün, yok ya deyip yoluna devam edersin. Başka yerden gidelim şimdi, Allah korusun başımıza bir şey gelir falan. Öyle bir yokuş ya, denemezsin yani. Bilmiyorum, bana öyle geldi, bir tırsmıştım. Yani böyle çıkamayız da aşağı kayıp gideriz diye korkmuştum yani.

2026'nın 5 aylık kaza bilançosu 266 bin trafik kazası olmuş arkadaşlar ve 776 kişi hayatını kaybetmiş ülkemizde. Bu yılın yaklaşık yarısında diyelim. 776 kişi. Yani bu 776 kişi abi 3 ya da 4 uçak kazası olup da herkesin hayatını kaybetmesi gibi bir şey. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu 4 yolcu uçağı diyebilirsin yani. 776 kişi abi. Vefatı, bu kişilerin kazalarda ölmesi. 4 büyük yolcu uçağının düşmesi gibi bir şey. Yani insan kaybı açısından. Ha şunu demeye çalışıyorum. Böyle birer kişi, ikişer kişi, üçer kişi, beşer kişi böyle 776 kişi bu şekilde ölünce hiç esamesi okunmuyor. Bilmiyorsun yani. Hiç yani orada kaza olmuş, burada kaza olmuş, şu kadar kişi ölmüş, bu kadar kişi ölmüş. Hiç bilmiyorsun, farkında değilsin. Gündem olmuyor. İlginç bir durum yani. Doğal bir durum. Neden böyle diye isyan etmiyorum. Yani iki kişi ölünce böyle bir trafik kazasında ya da bir kişi ölünce bütün kanallarda son dakika işte sallıyorum şimdi tamam Burdur'da trafik kazası bir kişi öldü canlı yayına geçsin televizyonlar herkes bu olaydan bahsediyor olsun diye bir şey mümkün değil elbette ama gene de çok can kaybı bu yani. İlk 6 ay 4 büyük yolcu uçağı düşmüş gibi can kaybı söz konusu. Her zaman söylüyorum insanoğlu trafikte yitip gidiyor ölüyor ya. Gerçekten trafik kazaları en büyük dertlerimizden bir tanesi.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılarla bizlere eşlik edecek programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz nostalji dedikçe hep şöyle bir 90'lara doğru yolculuğa çıkıyoruz. İşte bugün yine sizleri 90'lara götüreceğim. Bugün 90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği bazı problemlerden bahsedeceğim sizlere. 90'ların çocukları şimdinin 40 yaş bunalımcıları olarak o zamanlarda bize çok büyük dertler olarak gelen bu problemleri bakalım hatırlayacak mısınız?

yaparsak yapalım 90'larda biriktirdiğimiz anı deposu boşalmıyor. Askerden gelenlerin sürekli anılarını anlatması gibi 90'lar muhabbeti açıldığında hatıralarımızı sergilemekte inanılmaz cömertiz. Bize o zamanlar çok büyük gelen o problemlerimiz ise eve çıkıp su almamak için annemize dakikalarca bağırmak ve aşağıya su fırlattırmak, bahçelere meyve seferi düzenlerken yakalanmak ya da çillenmeyen fasulyelere uyuz olmak gibi şeylerdi. İşte bugün bu dertlerimizden bahsedeceğiz. Sizlere öncesinde güzel bir şarkıyı paylaşalım, sonrasında buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği bazı problemlerden bahsedeceğiz demiştik. Ve bunlardan ilki tasolar. Tasoların fazlasıyla eskimesi. Çok değerli olsa da buna kimseyi inandıramayıp bembeyaz bir yuvarlak olarak hayatına devam etmesi o dönemlerde bizim en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. Ve annenizin asla Furby almaması, çok sahip olmak isteyip alamadığımız ve ulaşamadıkça onu iyice uzaylıymış gibi hissettiğimiz Furby'nin bir öğünlük yemek masrafının evin bir aylık mutfak giderine eş olmasından kaynaklı tabii. Annelerimizi de hoş görmek lazım. Devam ediyoruz.

Efendim 90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği problemlerden bahsediyorduk. Onlardan bir tanesi de sanal bebekler. Derdi, sıkıntısı, kederi bir an bile bitmeyen, hep daha fazlasını isteyen sanal bebekler. Küçük yaşta boynumuza asılmış yük, geçindirme kelimesini cümle içinde kullanmayı bilemezken aile geçindiriyor olmak. Gece demeden, gündüz demeden kedi, köpek, dinozor yavrularının suyuna, mamasına, depresyonuna koşmak. Öldüklerinde de henüz 7 yaşındayken evlat acısı tatmak. Kolay değil tabii ki. Kırık plak devam ediyor.

Efendim işte 90'ların çocuklarının o dönemki dertlerinden bahsediyorduk. Leonardo DiCaprio'ya, Backstreet Boys'un nikine kanıp kestirilen saçların kafanızda hiç de öyle durmaması. Yavrusunu her fırsatta şahin gören annenin bile taş sana hiç yakışmış mı demesine aldırış etmezdik o dönemlerde. Ve sahip olduğumuz hiçbir cebe sığmamasıyla ceplerimizin dikişlerini söktüren CD player'lar vardı. Çantaya koyunca da yürürken darbe almasından dolayı sürekli de müzik kesilirdi. Hadi bakalım güzel bir şarkıyı buluşalım sizlerle, sonrasında buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim 90'ların çocuklarının o yıllarda uğraştığı dertlerden bahsediyorduk. Ve güneşin altında beklemekten işkence aletine dönmüş demir kaydıraklar. Namı diğer efendim yakma makinesi. Devam ediyoruz.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika şarkıları eşliğinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği bazı problemlerden bahsediyorduk. Bir tanesi de CD jelatini açmak için zedelenen diş ya da bükülen tırnak. Zaten ayda yılda bir CD alabilmişiz. Acilen açıp içine bakmak istiyoruz. Ne ki bu naz? Sonuç, makasla ya da bıçakla CD kutusunun üzerine viyuv viyuv yapmakla oluşmuş çirkin izler efendim. Ve telefonla konuşturmamaya ant içmiş şekilde dolanan telefon kabloları. Çözeceğiz diye ne kadar uğraşırdık hatırlar mısınız? Ve oradan bir ses, kapat şu telefonu, biri ararsa meşgul çalmasın. Kırık plak devam ediyor.

Çeyrek plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği bazı problemlerden bahsediyorduk. İlk kez bilgisayar sahibi olduğumuz dönemlerimiz ve Windows'ta yapacak hiçbir şey bulamamak adlı çaresizliğimiz. Hem bir bilgisayara sahip olmanın getirdiği tutkuyu yaşamak, hem de içinde tam olarak yapacak hiçbir şey bulamamak aynı anda gerçekleştiği için tek kurtarıcımız olmuş bir oyun vardı, hatırlarsınız, Soltay. Yardımcı oyuncu ödülü ise tabii ki de Paint'im. Ve bedava çıktım acaba diye sürekli de oyun vardı, hatırlarsınız, Soltay. Yardımcı oyuncu ödülü ise tabii ki de Paint'im. Ve bedava

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim 90'lı yıllara olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'ların çocuklarının o yıllarda bir türlü üstesinden gelemediği bazı problemlerden bahsediyorduk. Şimdinin Instagram'ın zengin çocuklarının para yediği gibi pil yiyen Walkman'ler vardı o dönemlerde. Pil bitmesin, kaseti çıkar da elinle sar anlayışına sahiptik. Ve sonsuz silgi tozu oluşturma davasına baş koymak. Silginin bir süre sonra sımsıcak olmasından da ince bir haz duymak. Ve son olarak tek partili çocuk menüsü döneminde oyuncak seçme şansı olmadığından acaba hangi oyuncak çıkacak diye gergin bir bekleyiş vardı. Ki o dönemde o yenen menülerden çıkan oyuncaklar gerçekten çok güzel ve kaliteliydi. Hadi bakalım güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Kırık Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz efendim. Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında artık veda.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: 5 tane başbakan oturur demişler. Aman en, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Estağfurullah yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
5: Ferrosum bilirsin.
6: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
7: Hiç mi beni
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hasret beni tenine. Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
3: Kurbanım gözüne.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 67 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.